Üçüncü, özünüzün turmuş usulunu tanışan ve özgərtin. Adamın samırıp getişiğe köpünce əhvalda horulluq səbəb oludu. Şun yaxşı bulmağın dairdin çıxıp getiş üçün, aldı bilən özümüzün turmuş usulumuzu özgərtişimiz, tayinu almaslıqımız, çeçilan oğlu kılmaslıqımız gerek. Bir plan tüzüb, köprək sırtkı çıxıp ayınıp gelsek, haman teximi yaxşı yaşayalayımız. Ahırda Audrey Hepburn'un mundaq bir cümle sözünü ortaklaşay, taşkı kıyafet ayalanın kembosu bulmaydıgan dəsmayısı. Siz güzel buluşanız gerek, şundaqlayana sağlam buluşanız gerek.

Ali mektabının işkinciliği da Yanlili muhabbetleşti. Karşı taraf Liming isimlik bir yurtluk yigit idi. İşkisi yığılışta körüşüp qalgan. Yani mektep içinde okuğaş işlavatkanda tasadibi uçuruşup qalgan bolup, keyince körüşüp yürgen küllerde bir-birge mihri düşüp qalgan idi. Aşu bir neçe yılda mən Lili bilen bək yakın arlaşkan idim. O bazda Liming'ni tılgı ilip koyaddi. Telepuzi şerin bolsa mı, ligin yanıla bir az həsrət nadametini yoşurup qalamaydı. Liming'mu tipik namrat okuğucu bolup, 4 yıl okuş yardım qarız bolu becerip, adeta tırışçallıq bilen işləp, ixtisatçallıq bilen okuş arqılıq turmuşunu qamdaydı. Elim yaxşı o tırışcan boğaşqa, her yili dövlət okuş mukabat puluğu erişip geldi. Halbuki, uçada Liming xuddi derize aynigede toxtap qalgan pərvanigə oxşaydı. Köz aldı nurgu tolğan, lekin çıkış yolunun qayardı işgəlligini bilməydi. Namratlıq işidin taunup çıkan kız, əmeliyyatta həmmidin əqillik, teximi səgək idi. Şundaqla bir meydan toyunun haqiqi kımmetini teximi düşünetdi. Şunu o, Liming'nin ötkür közlerden özünü kaçırıp, makul demedi, yaxma demedi. Bir günü kış keçisi, o aile oxutqucusu bolu atqanda, məqsəsizla derezidin yol çırıqının astıda turgan Liming'ni körüp qaldı. Liming putlarını toxtatma yötkəp durup, kolunu orduğaş toxtumay sözləp duratdi. Pat-pat beşini kütürüp, derezige qarap qoyatdi. Tıt-tıt bolğan çırayda hoşallıq jelbilinip duratdi. Kiyin bilsek, o her günü oqtış binasını tazlap boğandın kiyin, Lili'ni alğılı keledigan bolup, Lili'ni saxlavatkan boş vaqtlarda İngilizce sözlük yatlavatkan ken. Bir namrat yaş yigitinin muhabbetini ispatlışının en yaxşı usulü, pekatla onun yaxşı muameli kılış, onun üçün tırışış idi. O rastlı man yaxşı muameli kılıdu, şundaqla entayın tırışcan, mən mu bək yaxşı görümən? Bir xiyal tuyuqsız onun kalbinin çoğunqur katlamadan urgup çıxıp, uzaq sözlüğen zımıstan kışta, onun kalbide bahar kəbi bıx sürüp çiçekligen idi.

Onun yatıqıdaki kızla daim o yalantoş bile muhabbetleşmegin. En yakşı işinde en çıraylıq kiyim kiyip, en yakşı nazo nimetlerini yap, en küçlük arağını içip yürüşün gerek deyişetdi. Yeni bazda kızlarının yaşlıq baharını sırap kığılıp olmaydı. Onun yukarı örülüp baş götürüp çıkışını kaçanğıt saxlaysan, buldu kığın. Japan yet küçü tartısan. Onun üstüge onun çoğu muhabbet kazanışıgı kapalatlı kılalamsan deyişetdi. Yanlili ağız-ağızıgı tegimey nasiyat kıladığan yataqtaşlarına iğir bir sıxlıq bilen külüm sırap koyup, kaynıgı burulup kompüterge karadı. Li Mingdel şu çağda QQ'da bir parça uçur evetken idi. Mən karar kıldım. Angoladki hizmetke bir erişke kol koydum. Yıllık maaş 300 min yuanga yakın bolu diken. Şundaq boğanda 2-3 yıldıla kapitalının dastlabki joğlanmasını tamamlayalay diken mən. Mən sizni yaxşı günge eriştirmen. Başkaladı bab olsa, mən mi 2 kolum bilen tepip sizge berimen. Belkim sel aslı bop gelişi mümkün, lekin mən hergiz vazgeçmeymen. Aşu bir neçe yılda ulanın turmuşu hakikaten kıyınçılıqtı ötdi. Şikayelinin yaydığan kımmetlerek tamıqı, mektep darvazası aldıdaki toxu göşü koşulgan gürüş tamıqı bolup, bazar aylanğanda yaymıçılıq əviz ağan hayvanat bağıtısıgı barattı. Kişini en kıynaydığını, kışlıq tatildeki çağallıq yolucu toşuş məzgılı bolup, öğür tırdığan işki bilet bilen, Jungo'nun 20'din köpürakini kesip ötüp, öyge qaytıp gelgende, yerip joluqı çıxıp gedatdi. Hakikaten xeylili japalıq edi. Adetki adam bolğandan keyin yep içiş, huzur halavetki bolğan intilişi elbette tabii boludu. Lekin psixika ve fizyologiya jihatki küç sinişta üstünlükni egallaydığını köp allada psixikisi idi. Çünkü Leming'nin barlıq toxu göşini özünün qaçısıga sep qoyğanlığını yanlili esirde tutkan idi. Leming'nin bir yıllık oquş mukafat puluğa özüge palto ipbeganligini biletdi. Leming'nin yanliliği toydurmay ayırplan bileti elip berip özge öğür tırdığan poyuz bileti seti bağlıqını bayqap qağa idi. Dünyanın işleri hakikaten japalıq. Lekin şundaq bir adam ba, sizden barlıq oy pikiriniz hem arzularınız ne, kalıpının çoğun qatlımı da saxlap, sizge teğim yaxşıtırmış ata kılış üçün ızcıl alğı qarap yügreydu. Şundaq boğankan, çang tozan işe de yaşayan tağdırdı mu, kalbinizde bir tal gül içil alaydı. Belkin bu mu en yukarı derecedeki amraqlıq buluşu mümkün?

Leming oqış bitkizibla Iraq Afrika çoŋqurluqığa berip Ekvatorda körük silip yol yasap qan tarbadligi kelgen pul degen sözning haqiqiy ma'nosini jonliq tushuntirib berdi. Yanlili aslida ko'nglidagi odamining jafo chekishiga chidamaydi. Lekin Leming qat'iylik bilan yo'lidan qaytmadi. Afrikaga berish bek jafoliq bo'lsa-mu, lekin kirimi ko'rinarlik edi. Bir er kişi bolu süpüti bilen, o özünün kız dostu okuş pütküzüştün burun yeterlik pul yığıp, onunla məlum dərəcədeki xatırcəmlik və bayaşatlıq beriş məcburi yetibarlıqını yez qılatdı. Şunun bilen Ali Mektəbinin axırqı bir yılı da, Yanlili'nin külleri misli körülməgən dərəcədə bayaşat bop gətdi. Liming'nin maaşının köp qısmı deniz okyalardan ötüp onun kartısıqı uruldu. Şikayelən sınlıq paranlaşqanda, Liming daim kolunu pulanlatıp, nemi alğınız bolsa elin, Hazır eriniz sizni baqalaydı deydi. O xeyli qaridab oruqlab ketgan bo'lsa-mu, lekin chiroyida tabassum jilvilinib turardi. Ishqayla muhabbatli so'zlarini kusurlish bo'lgandan keyin ishqi bilan uy bahosini bir-birlab hisoblashga boshlaydi. Nishonliq tarbiyalangan sifan o'quvchisi bo'lgachqa, Yanglili cho'qim yurtidagi maktabga qaytib o'qituvchilik qilishi kerak edi. Liming to'xtam muddati to'shqandan keyin yurtiga qaytib, bir yurish uy sotib olib, yana 3 yilda to'plagan tajribasidan foydalanib, bir kichik qurilish shirkati ochishni qaror qildi. Bunda bo'lganda ota-onalarining jafo mushaqqatlari asosan tugaydi. Jafo tortib kunib qolgan ishqaylan uchun aytganda, bu noyiddi baxtli turmush edi. Haqiqiy suyishga arziydigan u er, balkim sizni bir mazgil jafo tortqizishi mumkin, lekin bir umr jafo tortqizmaydi. Haqiqiy suyishga arziydigan u qizmu, sizning bir mazgillik g'urbatchiligingiz bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Uning jismidan chiqqan muloyimlik va qaysarlik cho'qim sizning eng mustahkam orqa terkingizga aylana oladi. Bultur kuzda Liming oxir qaytib keldi. Bu chaqda Yanglili yurtida 2 yildan buyon o'tir maktab adabiyot o'qituvchisi bo'lgan edi. Ayurdurumga Limingning olg'i chiqqan kuni u do'stlar chambirkiga 3 yil burunqi bir parcha suratni yo'lladi. Surat Liming o'qish bitkizgan kuni tortilgan bo'lib, ishkaylan maktab darvozasi oldida tushgan xotira surat edi. U yana mundaq bir jumla so'z yozdi. O yili biz bek nomrat edik, lekin bek xoshal edik. Hozir biz nomrat emas, lekin yanala intayin xoshal. Dunyoda bir xil nafs muvaffaqiyat va baxt bor. U bo'lsa-mu qahrdan qishda ishki odamning qo'l tutishib, bir qadam bir qadamda mengib bahorga ulishishi. Barcha gullar takshi echilgan go'zal manzara ichida yanada hamroh bo'ladigini yanala burunqi ashu bir kishi bo'lishi mumkin. Muhabbatga yetakchilik qiladigini azaldan boy kambag'allik emas, balki ikki odamning o'rtaq yaxshilanishiga bo'lgan irodasidir. Bu dunyo haqiqatan real, lekin hamon bir bulung pushqoq astoydil muhabbatlashib atgan bir juft qiz o'g'il. Shundoqla bir-biriga hamdam bo'ladigan ikki yurakni sig'dira oladi.

3-nji balyatqy boyun raki. Yunan ölkülük Jongo tibabatı doktorxanası özüm keselikleri bölümünün mudur vıraçı Saycan 2017 yılı sağlamlıq gezdirdi maqal ilan kılıp mundaq dedi. Baldur baykalgan balyatqy boyun rakini asas cahattin 100% saqaytqılı boludu. Balyatqy boyun raki vaksinisini çoxum əmlitiş lazım. Balyatqy boyun raki vaksinisi insanlar tuğuncu bulup tətqiq kılıp muvaffaqiyyat kazanğan rak keselikli vaksinisi. Ayolla, her yılda bir qetim HPV balyatqy boynu sualmasını təkcürtüş lazım.

4-nji çoğ şeýraki. Yunan ülkelik Jungu Tibabati Doktorxanasy ösme keselikleri bölümining mudiri wraçy Sayjan Munulany bildirdi. Köpellik universal davalaş layihesi kullanılgandan keyin tüz üçey rakının qayta qozgulış nisbeti 10%'dan töwenge düşürildi. Çoğ üçey rakının dastlabki ve otur mezgildeki saqıyış nisbeti ayrım-ayrım alda 80%'dan yukarı ve 60%'dan 70% kiçi boludu. Adatki kişiler topi meyli er yaki ayal bolsun çoğ üçey rakını talap tekşürüş 45 yaştan başlanıdı. Her yeli bir qetim çoğ tarattiki yuşurun qanını tekşürtüş, Her 10 yılda bir qetim 3 ay aynı kadar tekşürtüş gerek.

5-nji qalqan saman bezraki. Köp sandaki yaman süpatlik raklar içide qalqan saman bezraki nisbeten mötitil boludu. O adatta başka azalağı ziyan yetküzmeydu. Pekat ölçemlik davu alasıla nurgun bimarla uzun müddet yaşayalaydı. 90%'ın artu qalqan saman bezraki bölünüş tipidiki qalqan saman bezraki bolup, köp kısım bölünüş tipidiki qalqan saman bezrakinin tereqiyatı asta. Yaxşı süpatlik keserlik özgürüşü yokşap getirdi. 10 yıl yaşaş nisbeti naid yokri. Dastlabki bölünüş tipidagi qalqan saman bezrakining 20 yil yashash nisbati 90%dan oshdi. Odatda kishilar topi 20 yoshdan 29 yoshgacha bo'lganda har 2-3 yilda bir qatim bo'yin qismini kelinkilik tekshirtishi, 30 yoshdan keyin yilda bir qatim tekshirtishi, 30 yoshdan keyin har yili bir qatim bo'yinni ultra ovozli apparatda tekshirtishi lozim. Ayollar homildorlikdan burun va bola emitish mazgili oxirlashganda ayrim-ayrim holda bir qatim bo'yin qismini ultra ovozli apparatda tekshirtishi tavsiya qilinadi.

burun yutqun çaxraki. Hujan ölkülük ösme keserlikleri doktor xanısı baş boyun ösmesini radioaktiflik davalaş bölümünün mudarı viratçı Lin Shaojun 2019 yılı sağlamlıq gezdede maqal ilan kılıp bunulanı bildirdi. Dəsləbki məzgildeki burun yutqun çaxrakının kelinkada saqiyiş nisbiti 90% giyidudu. Qısmen ahırkı baskuştaki burun yutqun çaxrakını radioaktiflik kimiyelik davalaşına asas kılgan universal davalaş arqılıq mu, naid yaxşı davalaş önümüge erişkili boludu. Umum cəhətdə etkanda yütkülüşcən bulmuğan burun yutqun çaxrakının 5 yıl yaşaş nisbiti 80%'dan yukarı, 10 yıl yaşaş nisbiti 75% giyidudu. Fudan daşıyosu Qarmıqadaki ösme keserlikler doktor xanısı radioaktiflik davalaş mərkizinin vıratçı Çü Xiaomin 2016 yılı sağlamlıq gezdede maqal ilan kılıp mudaq dedi. Eğer qayt-qayta burun qanıgan, bulup mu 40 yaştan aşkan, uzun muda tamak çekip araq işkallada, şunoblan bir vaqtta burun pütüp geliş, kulaq uğuldaş, baş ağırış alametleri koşulup gelse, bu çağda huşarlıqını aşırış gerek. Bu, burun yutqun çaxrakının dəslapki alametleri buluşu mümkün.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tang Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үзәт-үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
8: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Onun üstüge gaz asıl bolgan, başka gayri pıraklar koşulup gelse, bunun süptenin özgürüp ketkeligini, istimal kılışka bolmaydıqalıgını bildirdi. Ahırda Zemburg dağları karap yıkan. Eğer te tutkularda Zemburg dağları körülse, bulup mu pırçak uyutmasa katarlık içtilgan mesulatlarda okul ahval körülse, çokum potulkisi boyunca bıraklı taşlı yetişeniz gerek. Bu yerde berilgan teklifimiz şundaq ki, kündelik turmuşta az miqdarda köp qitim istimal kılış adetini yetildirip, şundaqla setip alğandı mı az miqdarda lazım olgan setip kılış adetini yetildirip, uzun müddet ağzı içilgan aleti saklaştan kilip çıkıdıgan tetutkularının süpte özgürüp getiş xatırını azayet işini teklif kılemiz. Daim işletmeydigan tetutkularga botlukinin gevdisige pichetini içiş vaqtını yezip koyun. Şu arqılıq bunun vaqtının kancilik bolgalıqını bileş, eger vaqt ötüp ketken bolsa, karallik tazlap turuşka kolaylık kartış gerek. İlmi saklaş ve karallik tekşürüş arqılıq yemeklik ısrapçılıkıdan saklanıplı kalmay, yana keselliknin iğizden kiriş ihtimallıqını mənbədin azaytkılı boludu. 5 xil tetutkunu açqanın kinik saklaş usulü. Künlik vaqtta tetutkularını işletkende, aldı bilen oralmadaki uçurlarını eniq görüp bekşiniz gerek. Meselen, işlep çıxırılgan vaqti, süpet kapalet muddeti atarlıqlar. Ama bu süpet kapalet muddeti pekat oralması mükemmel, peçti içilmeğen tetutkularına maskeledi. Peçti içilgan nekin saklaş muhiti özgerse, süpet kapalet muddetigi tayinip tetutkularının bexeterliki hüküm kılışkı olmaydı. Üzümü kıyami, pomidor kıyami, salat katarlıqlarını mındak saklaymız. Bu okul tetutkunun su tergibi yukarı, kanet ya ki amino kislatası mol bolup, peçte içilgan nekin öy temperaturusunu koyup koyulsa, bir neç gün nekin kökürüp, açıq temkirip kılışı mümkün. Süptenin özgürüş süreti tetutkular içi de birinci oranda durudu deyişki boludu. Şuna bu kılın yukarı nemlikteki tetutkularının ağzını açkandan kiyin, çokum tonlatkıdı suğa saklaş gerek. Yukarı maylıq tetutkular, meselən küncüt kıyami, kasın kıyami, maytar gibi yukarı bulgan çilan kıyami qatarlıqlar. Bu kıl tetutkular asallı may oksitilinip çirip, kansıq pıraq payda kılıdı. Piçtini açkandakin adette öy temperaturusda bir reptidin üç reptiki saklıqlı buludu. Küncüt kıyami, Qasın qiyami soğuq saqlığandan keyin quyuqlaşıp qilishi mümkin. Yeyishdən burun normal temperaturda bir dam qoyub qoyuş yoki suvı çılap azraq qızıtıp onu əsliga keltirsi boladı. Aldınqı şart şuki, qanchalik yesiniz şunchalik ilishingiz kerak. Bütün butulkini qayta-qayta qızıtmang. İçitilgan məhsulatlar. Məsələn, içitilgan pırçaq uyutması, qar pırçaq uyutması və yeşil pırçaq uyutması qatarlıqlar. Bu xil içtilgan məhsulatlarının tərkibində tuz miqdarı yuxarı. Onundan başqa az miqdarda spirit bar boludu. Belgilik bakteriya tizginləş tosqı bar deyişki boludu. Tonlatqıda soğuq saqlığanda bir aydan üç ayğıca, hətta onundan uzun saqlığılı boludu. Amma xam su may dağlar bilən daim uçuraşsa, öy temperaturusda uzaq müddət saqlısa, süpdə özgürüp getişi tizləb getidu. Yuxarı tuzluq, yaki yuxarı kislatalıq suyuqluq tetutkuları. Bunun içindeki pırçak uyutması, açıq su, sap pomidor kıyamı qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Bu xil tetutkular asaslıqı yuqarı tuzluq yoki yuqarı kislotalıq muhitqa tayinib mikroorganizmlarni tizginlaydi. Pechtini açqandan keyin turaqlıqlığı bir qadar yuqarı bo'ladi. Lekin hava issiq bo'lganda yanada soğuq saqlash kerak. Quruq qattiq tetutkular. Masalan, tuz, shakar va boshqa quruq tetutkular. Aş tuzi adetten taşkırı yukarı osmos besimi sebebinden kökürüp süpte özgürüp ketmeydi. Kuru kuşpırak materyallar intayın töven su tergibi itayınıp süpten saklaydı. Asaslıqın nem bulup kilişten korkudu. Bu xil qattıq tetutkular peçetine açgan ikin, amal bolsa yeni qaytı peçetlep, nurdun nemlikten saklaş gerek. Bu xil tetutkularının en çoğun düşmini dəl nemlik.

Ügünüşünü bilgen Adem en vaktlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdini icdamı da alı ilgirli vatkan ve radyo alıcılar. Muşu vaktinle hayırlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, ben Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 27. günü Merkez İhtisaslıkla Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki ihtisaslıkla hizmetinin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk izcillaştırış gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Ketimlik Umumi Yığınını kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizin tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. Cevabi namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan Partiya Merkezi Komiteti nime üçin ixtisaslyklar güçlükli döwlet guruş gerek? İxtisaslyklar güçlükli döwlet diýen nime? İxtisaslyklar güçlükli döwletini kandaq guruş gerek diýen zor nazariýe we emniýet meselelerige çoňkur jogap berip, bir qatar ýeňi ideýa, ýeňi strategiýa, ýeňi tedbirlerini oturup goýdy. Birinci. Partiyanın ixtisaslar xizmetigi bolgan umumyüzlük rahbarligini çıng turish kerek. Bu ixtisaslar xizmetini yaxshi ishlashning tüp kapaliti. Uzaq muddatlik uluq ishlarda ixtisaslar asosdir. Ixtisaslarni partiya boshqurish deganlik, partiya davlatni ixtisaslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'l qo'yishga. Fan texnikada yuqori saviyada o'ziga tayinish özünü kudret tapturuşunu algı sılçıçkı rahbarlı kılıp, ixtisaslı hizmetini siyasi cihetini yitekleşini küçeytip, ixtisaslığa er terepleme medet ve yardım berip, ixtisaslığını türlük çarı amalla bilen terbiyelep ve yetiştirip, ixtisaslığını baykaydıgan ötkör köz, ixtisaslığını kadirleydıgan samimiyet, ixtisaslığını işiltidigan cesaret, ixtisaslığını sığdurduğan ken korsaklık, ixtisaslarni toplaydigan yaxshi chora bilan partiya ichi sirtidagi, davlat ichi sirtidagi har qaysi tarafdagi munavvar ixtisoslarni partiya va xalqning ulug' kurishiga kuchab uyushtirib, ko'limi zo'r, qurilmasi muvofiq, sapasi yaxshi ixtisoslar qo'shonini tirishib qurib chiqish deganlikdir. Ikkinchi. İxtisaslanın tərəqiyyatını yetəkləşdi ki, strategiyelik orunda çıngdırış gerek. Bu, ixtisasla xizmetini yaxşı işləşdi ki, zor strategiya. İxtisasla yenilik yaratışdı ki, birinci baylıq. İxtisasla baylıqı, dövlətimizin kəskin xəliqara rəqabətdi ki, mühim.

Radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizden tarihi devrelilikten halkıp çıkıştaki 2. cevabı namlıq sözünün bir kısmını anlattımız.

0: Abbas'ını dumbalap, çivinini palaklap, tülkünü oğlap, partiye, devlet, armiyenin işki kısmıda saklanavatkan eğir yuşurun xevplen tügetti. Dünyadaki şun çıkıp hakimiyet beşidiki partiyele içi de kançısı çiriklikke partimizge okşaş muşundak kankülemde zor salmak bilen katti boşaşmayı karşı duruşku cüret kılalıdı. Bazıla garipnin köp partiye növet bilen hakimiyet yürgüzüş, şokuk ayrılıp turuş usulunu maktap, kökü kütürüp, partimizden bıçak besini özgü kartıp, çirigen göçünü şilip, ilviteleydi kalıkı gışelmedi. Jongo Komünistik Partiyası'nın dadıllık bilen özü üstüde inkılap kılış emiliyeti ulağa caranlık küçlük cevap verdi. Partimiz 100 yılını baştan keçirip, şallık muhabbetlerini kolgu keltirdi. Partiye içi sırtı dikile, devlet içi sırtı dikilerinin nurgun terpleşigi erişti. Muşundak bolgan sıri, özü üstüde inkılap kılış royini tekimi cari kıldırışımız. Herkiz mu, alkış sadaları işçi de özümüzünü yokutup koymazlıkımız gerek. Mediye maktaşlardın izgip getmeslik, töhmetlerden korkup kalmaslık diyen eni şu. Bütün partiyedeki yoldaşla özü üstüde inkılap kılış royini mengü saklap, partiyeni umumüzlük katık idare kılışını mengü dağımlaştırdığın siyasi anlıklıkını küçeytip, herkiz mu katık buluş hem de caygı çüşüp oldu. Çekigi yitip oldu deydiğin keyfiyatı bulmaslık gerek. Yakında keyni keynidin teşürüp bir taraf kılıngan çoğun çoğun değil oladığını karganda, partiye istili paklı kuruluşu ve çeliklik karıştırış kürüşünü cezmen bir minut mu boşaştırmayı tutuş, ızcıl tutuş gerek. Merkezi komitetteki yoldaşla, partiyenin her derecelik rehberi kadırları minisini sergek tutup, bütün partiyenin ideye, teşkil, stil, paklık cihetteki ekvallarını objektif, doğru tutunup ve ilgilep, meseleki doğru karaydıgan cesaret ve piçakbesini özgü kartıdıgan anlıklık bilen partiyenin özlük inkılabını alğı sildiş gerek. Ağırıp kalganda vaxtıda davalınış, doğru iş ki tegişlik bolsa doğru iş, operasiya kılış ki tegişlik bolsa operasiya kılış gerek. Meyli kandak mesele bol işidin, meyli kimdi mesele körül işidin kattiği nezer, kol siliş ki tegişlik bolsa kol siliş. Bulup mu, çiriklik meselelerini kattiği teşürüp bir taraf kılıp, partiyenin ılgarlıkı ve saplıkı ziyan yetküzüdüğün amınlağını, partiyenin sağlam organizmini çırtıdığın viruslağını üzlüksüz tazlaş gerek. Bolup mu, devlet ve halkının menfaatini çangılığı kırgızı olgan, partiyenin hakimiyet yürgüzüş asasını çırtken, sosyalistik devlet hakimiyetini tevretken, partiye içi de siyasi guruh bulu ağan, ujmekleşi ağan, menfaat kuruyu uyuşturganlarını kılçı yumuşak kollu kılmay, katti teşürüp bir taraf kılış gerek. Kıskısı, partiya kurulganlıkıga 100 yıl bolgan peytte, tiniş şaraitdi mu kavip katarını oylap, bu 100 yıllık çoğun partiyemizden qeyirip acizlap ketişidin. Kesel çaplışıp gelişidin, her vakit doşar buluşumuz gerek. Partiyemiz tarihide besip ötken əgir yollani, baştın keçürgen əgir toqaylıqlarını unutup kalsaq bolmaydı. Jongo ve Çetel'nin siyasi tarihideki hazırkı haletki kanaat kılıp, rahat paragatki berilip halak bolgan açık savaqlarını unutup kalsaq bolmaydı. Özümüzde saklangan meselelerge inkasımız astı bop kalsı bolmaydı. Meselelerini bir taraf kılganda sörelmelik, izlengülü kılsaq, ahırda halık veyran, hakimiyet gümran boludugan gep. Uluq özlük inkılabı arkılık, uluq icdimai inkılabını itekləp, uluq icdimai inkılab arkılık, uluq özlük inkılabını ilgürü sürüp, partimizden yeni devirde sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırış tarihi musabısı da baştın ahırı küçlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalı tıkılışımız gerek.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar.

Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 27 günü Merkez İhtisaslıklar Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki ihtisaslıklar hizmetinin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumüzlük izcilaştırış gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 11 günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan özü üstüde inkılap kılış, partiyemizden tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. Cevabı namlık sözünün bir kısmını anlattık.

Nazife poyezdin tüşüp, taksidi ulturupla Yaşar'ın idarisini asala tapdı. Mundaq mı odlu kilişba mı? O idarı aldığı beripla, karış tarafdaki yolda birini saklamatkandek durgan Yaşar'ını görüp, çöçüp getdi. Hem tezla yol yakısıdaki eyneklik mağazının içi kırı oldu. Təliye Yaşar onu kömügen idi. Gözümü bu soğukta maska, şelepe ve uzun paltolarla turgan adamını damalıqı tonup gedişimi natayın idi. Yaşar'ın Nazife'nin bugünkü günde gelişten haberi yok bulup, ədiyenin beri ola ön didarda paranmış mı bakmağan idi. Mağazının eyneklik temidin Yaşar inek görünüp durattı. Nazife turupla Gülsüman'ı yalkıp kaldı. Süyümlük adı şişu tapta onun yoşurunca bir erkişini közdüb, mökünüp durvatkallıqını közse neymelenim dəhə? Avu çaşları çarlaşkan, üstü bişi adetikçe, körümsüz erni közüğü Nazife'nin inki kiliştürüp bir şaplak siliştin yanmaydı. Nazife ön didardın Yaşar'a özü yakşı gördüğün bir muzikini yolladı. Yaşar telefon karab ködü boğay, o muzikini şu alla dostlar çemberkeyi yollap koydu. Muziki üstüge, şundak, muzikinin tekisti yok. Ama senin şu muzikini anlığının da sürgen hıyalın, dəl şu muzikinin tekisti dur diyen gəp şunç tez çaplangan idi. Nazife her kan çıkarıp mu onun çıraylıki ihbarını inek görenmedi. O mu maske takı bağan, hem çapının yakısını kötür bağan bulgaşka çıray ihbarısını perek etkili bulmaydı. Koca turgan aşu adetikçi er, tök yıldın beri onun hıyaldan bir kümün yeri bulmağan idi. Çıray kaddi kametde, Yaşar onundan hiyalili yaş menzurunun kulağa su koyup yeremeydi. Bilim seviye, içtimai orun cihetledi mu Mansur'un onundan kiliş küçülüğü yok. Nazife o erinin nemisi bilen özünün şünçilik məbdun kılığa ağalıqını düşünmekti. O özünün burundun erlik buruk küçülük, sözmen, köyen bilgelleri köp, çoğun yaştaki erlaya həvəs kıldığı ağalıqını biletti. Yaşar, rast şundaq Nazife kiçikidin arzu kıpkayan karakterdeki ermu, ya ki Nazife onu öz hıyalda şundaq yasap çıkıvaldı mı, bunu özümü düşünmekti. Şıkılıp onun da Yaşar'a nispeten vazgeçküsüz bir məbdulluq bağ idi. Yaşar bilen tandimətlik beri gelip onun bilen görüşdi. İkisi soğuktu bir dəm gəpleşip durğan denkin, tonlap getdi boğay, çətdiki bir tortxanığı kırıp gelişdi. Tortxanımı bütünlüğü eynektan boğalıqdın, o ulanın koç tərətdiki bir orunğı gelip oltırğanlıqını inek gördü. Yaşar'ın oltırğan haldıdın, onu körəməkdi. Şun o hatır cemhalda mağazından çıkıp, tortxanığı kırdı da Pukay'dan özüge sık bir istakam meyve şerbeti ilip, odul ola oltırgan üstelinin yeniği gelip, Yaşar'a dönmesini kırıp oldurdu. Umu, eşi bir yege bağın adetkili ayal boğaşka, onun bu hareketi eşkimden, hatta Yaşar'ın odulduki onu körüp durgan ağınısına mu, dekkidini tatmağan idi. Körüp kaldı diyen halatı mu, tasaddi beylikke örüp düşünüşkü bolatdı. Ardın hayli vaqt ötken bolsa mı, ola gap söz kılışmay aldıdaki içimlikni içip jim oltırışatdı. Ahri Yaşar'nın avası anlandı. Telefon kımaydı o uguyla. Sajiden ağıl ketipdü. Gülşen çö. Gülşen bardıgan ye mukum boğan denken özü bardıgan boğan. Muhtar uçur kıptü. Deyişken ye əpləşmügedek. Başka yeni deyişu etipdü. Eliğitçi mukum bolam ekin. Azaldın meki-meki iş kıldığan lıntasını koyu. Nazife sık meyve şerbetinin otluğaj ıhtiyarsız külüp koydu. Onun ağızdan daimla tepekör durdanları tükülüp durmaydı iken. Şunda kılıp Gülşen bilen toy kıldığına mokum buldu mu? Dedi ağaynısı. Tehi mokum emez. Muşunda kıldığalıqını bilettim. Gülşen'nin nere yarmaydı sana? Ау әгеш тұрбаған жын қончуңынды нұң яқшы. Қайрып қалдық, яш күчшілік ішқылайлы әмді. Үйіңді келәнің мұ Гүлшәнні әппәгісі бәкен. Бүгін амал қылып Гүлшән білән ішіңді мұқымлы бәтті. Яшар үндімеді. Нәзифәнің оның өзіге қарта бірә инкасыны шутапның өзді біліп бақысы ба еді. Нәзифә оныңы еқінді бері язған нәтчіпачы шеріні ақ-ақыдын әвәтті. Nimlan okup kettin baş çökürüp, dedi ağaynısı. Öndi dardaki bir mabetnin şeri,
dedi Yaşar çaqçaq arlaş. Gəp kisəb qoysan, alamət gəp qıb verdiğən kasabət bu. Onunqı küyüb yürməgən sənə? Yaqay, əfsus eribə də? Hə, eribə xotunun gəpini qoyub, nəx gəp kiləyli? Gülşənin... Gəp qılıb atqandıla bərinin telefonu sayrıdı. Ağınısı telefonu ilib sözləşkəndən kin, ikisi orın muqum bobdu deyişib, orundun qızğılışdı. Yaşar onundan qeyriş arlıqdı meyinib ötüb getdi. Nəzifənin demiqiga güpüdü tamaki hidi uruldu. O, Yaşarın arqısından qarmasından közlərini çıng yumdu. Onunqa köz işi bilən açıq külkə tənli dəvrəb gəldi. O, minut oylamayla telefonunu çıxırıb, yurtu qaydadığın poiz bildiğini sürüşdü qılışqı başıldı. Bu yədə onun işi mi yox? Şundaqla bir minut artıq turğusu mu yox idi? Sırtta qaranğı çüşkən bulub, ürümçinin muz qatqan kutçıları onunqa texımı soğuq, texımı mehirsiz bilinib atatdı. Başqa qatnaşla toxtab ketken, fəqat 2-20 saatdən kin mağdığın keçilik poizinin bildiri bağ idi. Nəsifə, telefonda biletini zakaz qılıb etkəndən kin, derisin sırtqı qarıdı. Ləpildəb çüşüb atqan qar uşqıllarının, tort xandı qoyulub atqan mınlıq naqşının, aldıdı ki, texi ısıqı kətməyən meyvi şərbidinin, onun bilən heç qandaq işi qamağan idi. O, aldırab sırtqı çıxdı da, taksi tostdi.

0: Sənətdən xəbəri bar qızlar naxş etişdi, saz çilişdi. Bolubmu, ulanın oynayan epizodları qızğın qarşı eləndi. Scarlett bugünkü bu fəaliyyətdən bəkmi razı boldu. Umu Melaniya bilən Gül bərgisidiki Şəbnəm namlıq təsirlik bir naxşını orınlap bərdi. Tələb boyca şox bir naxşını etqandın keyin bir epizodqa talınıb, onun da Cənub İştifaqının ruhi degen bir rolga çıxdı. O, bu rolunu tolumu yaxşı oynadı. Üstüge, Greklanın akranlı kən əm uzun çapınını kiyip, beligə qızıl, kökran bəlbağ bağlap, bir qoludu yıldızlıq bayraq, yəni bir qoluda Charles'nın altın dəstlik kılıcını tutup, səhnəgə çıxanda, həm məylən çavak çilişib kətdi. Oynap boğan dinkin, o Butler'nin özünün oyununu körgən körmügəlikini biliş üçün ətrapıqı qarab çıxıb, bir dılı cüdunu tutup qaldı. Butler birisi bilen bir iş doğruluq ədəb münazırlışı vatatdı. Onun oyununu körgəndə qılmaydı. Onun yenidiki adamlarının çıraydın, onun bir gibi qat xapı boğalıqı çıxıb duraddı. Scarlett ulanın yenigi mandı. Wang Chong'u anlap qağallamı cimidi. Xalq əskri kimidiki Willy Gunan, bu gəpçe əpəndi, bizning qahramonlarimiz hayotini qurbon qilgan bizning izmimiz muqaddas emas o'xshamamdi, dedi Knight iniq qilib. Navodi sizni poyiz besib o'ltirib qo'ysa, sizning o'lguningiz bilan temir yo'l shirkati muqaddas bir narsaga aylinib qolmaydi, shundaymi? Uningdan yondirib so'radi patlar. Talaffuzi xuddi muallimdan kamtarlik bilan ta'lim olayotgan o'quvchining talaffuziga o'xshaydi. Apandi, dedi Willy. Uning ovozi titrab ketayotdi. Agar biz shu turqida bu uyda bo'lmagan bo'lsak, u chaqda nim bo'lib ketadiganligini tasavvur qila olmayman. Albatta, siz botirligingiz bilan algi mashhur. Willy ochig'ida qizirib ketdi. Parang shu yergacha bo'ldi. Boshqalarimiz sal o'ngaysizlanib qilishdi. Willy sog'lom, kuchlik. Uning ustiga harbiyga qatnashish yoshiga yetgan yigit edi. Ammo hozirgacha oldingi hisobga bormagan edi. Bir tal o'g'il bo'lgachqa bu yerni qo'g'dashqa odam lozim bo'lib, shaharni qo'g'dashqa qatnashib o'tatdi. Baya Butler uni Batur deganda salomatlikka asliga kelgan bir necha ofitserning ichida birsi uni masxir qilib kulgan edi. U nemishqa og'zini yummaydigandu, o'yladi Scarlett ochiqida. Bugungi bu yig'ilishni bir tiyin qilgan bo'ldi-da. Madi doktorning uning bu gapiga ochig'i kelib qo'shimisi turildi. Jiget, siz uchun dunyoda muqaddas narsa yo'q, dedi u xuddi nutq so'zlayotgan besiq ohangda. Ammo nurg'un narsalar janubliq apandilar va xonimlar uchun muqaddas. Masalan, bizning ziminimizning tajovuzchilarning qo'liga tushib qolmay, erkin turishi shu muqaddasliklarning birisi. Yana birisi shtatimizning huquqi va hamma urush muqaddas, dedi Butler xuddi javob berishga erinayotgandek va sal bizar bo'layotgandek talab bo'sta. Bo'libmi urush qilamiz deb turvagan odamlar uchun texmi shundoq. Agar urushni qo'zg'agan odamlar urushni muqaddas narsa deb chiqmagan bo'lsa, kim ahmoq bo'lib urushga boradi? Lekin notiqlar urush qilayotgan talvilarga qarab qandoq shuvarlarni to'lusin, urushning qandoq yuksak maqsadlarga egishganligini so'zlasin, urushda faqat birli maqsad bor. U bo'lsa pul. Barlıq uruşlarının həmisi əməliyyəti pul üçün buluvatqan cədəllə. Əbsus, bu nöqtünü az bir qısım adəmlərlə çüşündü. Kişilərinin qulaqları, cəng signallarının, cəng dumbaqlarının avazları. Bu yerlərdəki natıqlarının çıraylıq sözləri bilən toşib gətkən. Bəzi şuarlarda yox qalsın papa tüzümü edəyəndə gəblər bax. Bəzilərdə ərkillik, paxta, qulluq tüzüm və iştat oqoq edəyəndə gəblənimi qılışıdı. Bunun papa tüzüm bilən nimalaqsı badı? O'yladi Scarlett. U g'azablik odamlarning yinig'i ishtik ketib etib, Red Butlerning mag'rur holda odamlarning orasidan o'tib, ishik tarafga mong'onligini ko'rdi-da, oldini to'smoqchi bo'lib, uningga qarab mong'di. Elsin xonim ishtik uning ko'ngligini tutib olib, mong'dirmadi. U kes-kessin, dedi Elsin xonim iniq qilib. Uning gapini bir dilla jimib ketgan odamlarning hammasi angladi. U kessin. O bəyin xayinin özü, həm pürsət pərəs, qoynumuzu bir qılıvatqan zəhərlik şılan. Red Butler işinin yeniği barğanda, Elsin xanım ümit qılğandək onun bu gəplərini anlap qaldı. Andın kəyniqə qayrılıb, Өй ішчілігі адамларге бір құр қарап әтті. Елсін ханымға кәлгенде, оның тақтайдық мәйдісігі бірдәм тікіліп тұрып, андын тұйықсыз күліп қойды да, егіліп бір тәзім қылып етіп, іштік меніп чықып кәтті. Мервитер ханым Петипатның пәйтонығы чықып алған еді. Төт аял пәйтонғы чықып олтыра-олтырмайла Мервитер ханым қайнап сөзләп кәтті.
1: Көрді омы Петипат Хамилдон, әмді разы болған сән?
2: Немеден разы болғы дәхмән?
1: Сән қанат епіп кетіп атқан елгі нұмысыз батылерінің қылықы дүнчі?
0: Петипат аңлап тер ехті. Ачқыда Мервитер ханымның мұ батылеріні өйге мехманғы чақырған ішіні ұнтып қалды. Лекен әммісі чоң, әм өзіні тоқтатқан аялла боғашқа кәпні ұлғайтмай, бешіні төвән қылып, қолдырғы қарап олтырышты.
1: О, бізді лақар әтләп қамай, бүтін жәніп іштіпақыным ақар әтләді.

dedi Mervetir xanım. Onun almadak çın köksi tınıqının ciddiyeliği bilen bir kötürülüp bir pesiyip turatdi. Biz ne pul üçün uruşuvat silah deydi o dexi. Bizden dairelerimiz bizden aldaptı o dek. Onu çokum türmege taşlaş gerek. Şunda kımay boğmaydı. Madi doktor bilen bu doğruluk sözleşimen. Mervetir əpendi hayat boğan bolsa çokum onun adepini beretti. Petty Hamilton anlap dur. Onu əmdi işkinci bosoğungu yol atma. Petty Pat amalsız hım dep koydu. Bundaq numustun ölgen yaxşı əməs mu digendek özünü koyduğun jay tapalmay, bayatından beri beşini kötürmey olturgan işki kızga yardım sorugandek karap koydu. Andın Peyto neydep ketibatkan Petter'nin dümbisigi karadı. O, onun bulunuvatkan geplerini berilip anlavatkalıqını bilgeşke, onu adeti bu içi kaynige kayrılıp, Mervetir hanım, Petty Pat hanımga gep kılay vermey, bir kitim bolsun boldı kısınız jo, deydi o dep boyledi. Lekin o bir eğiz zuan sürmedi. O batlerini zadalı yaxş görmeydi. Bunu biçarı Petty Pat biletdi. Şunun bilen uluğu kiçik tınıp şundaq dedi. Bolu da o dolli, eğer sallı şundaq dep. Mən şundaq karayman, dedi Mervetir hanım qatti ahında. Mən senin kandak bir izutkunun kainigi kirib, onu uyundu karşı ilovatkının ne tesavvurumgı sığdır almadım. Bugün çüştün kiyindin başlap, şerdiki hiç kandak aile onu uyge kirib üzmeydu. Sen de gayret kilip onu uyungu yol atma. O işki kızga açıgı bilen karap koydu. Silami gipimgi kulak silanla. Bu hatalıkta silanın mı hessanla ba. Onu kösanla ağzınlanı yumanmay kalı silan. Onu kılçı aymay, onun özü bilen işplas geplarından silanın öydü karşı ilinmaydı kalıqını inik eytanla. Scarlett'nin bu gepki açıgı geldi. O hudu şaş at, özgü tonuşsız, ve kopal çevendazının kolu da çaçırap turganğı oxşaş, onu çaçıraymen dep turatdı. Lekin Mervetir hanımnın apsığı yeni xat yezişidin korkup, gep kılışkı jürat kılalmay olturdu.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı durduğun başka serhil programlar da bulunsun.

0: Мен таллан, мене, мене. Секот үшінділі тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт отуду.
3: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılınan.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzungi yugurishni bek yaxshi ko'rmadim. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishdan sehri kuchi.
6: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan o'sha daqiqada Aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
0: Sırtta aptap nemirgə yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nemirgən gözəl.
6: Hava nemirgən sap.
7: Yürünla, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılayın.
9: Bek qaltışken.
10: Qandaq deysen?
9: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp meyşqa orlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğan gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlaq mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
11: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
9: Gül qız, sən bu gəplərini nə döyüyün gən?
11: Kitabdın.
9: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bek-bek güzelken.
10: Gül kız kandakmak dedi.
11: Keldi bahar, küldü gönce, köngül yayırdı, gül ışıkı da ahandan urup, bulbul sayırdı.
9: Bu kayış kitap tık yapıp getdi emdi.
11: Bu mehbi, dəbbə meymə.
10: Gül kız ameliyyatı həmmini dəbbədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıgan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgenlə andın gəpni onlap kılgılı boludu.
9: Köp kitap okuş onun məxbiyyətlikken de?
10: Doğru deyse, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitap xanağa apırıp gelək.

0: asırsız, yaştırısız, asırmısız, qerip ketisiz. 3888 yıllık bu soğat kutsi ulanmışsa dərhal köpçülükü yol ap yerimiz.
1: Bu riyasetçi toğırdaydı. Her günü tün yerimiğece telefon oynaymız. Şuna çoğun en kımmet teri asıraş buyumlarını işiltiş gerek.
2: Keşli kızada göçmay köpöp ketmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan tüper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturuptu mən azraq kisan tofil işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gitipti mən azraq inzim içimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorhanığa bağıma iş sürüşünü toxtadığan, tümür tonuklaydığan azraq doğru istekli buldu. Oyca, mən bulama kaldım.
3: Karısına kütünüş sağlamlık kızı yalık.
2: Araq tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğan boldi.
1: Bir aram bolsam doktorğa görünmən, hem de hergizmi karısı ışkınmaymən. Tünümeymən, uxlaymən. Kanuniyetlik durmuş en yakşı kütünüşken.
4: Mən Nurgun işçi hizmetçini başkurum. Milyonla baylıq yarattı atı mən. İşini mən ki, kanun göçü baş tapşuruş, karxanıcılarının desma isi.
5: İşçiler beni çolkandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenliğini unutup kalmadım.
4: Benim bir vakti görüntüsü üyün, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gebelerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakti görüntüsü mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
6: Siz... Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir buhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı buhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
2: Yeme içme isini uxtatkan atanınga, muşundak cevap kaytıram sen?
3: Adem sendek döt ulam dey.
0: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar balılıq dövrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
1: Başqa cahitki məktəblərgi imtihan məmə. Çoxum yenindi qamısan bulmaydı.
2: Dallaha verəmsə, senin üç toy qılış özanın işimi?
0: Mən bu olay yaxşı göydək yaşa çıxı tırışıp atı mə.
7: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlarımı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulaq silip anlap, onlarığı işinişi ilham medet berişi kerek.

0: Seni.
1: Cehennemine ki? Günde anlattım es.
2: Brother, siz bu behatarlı kalpığa neymiş ki olmayı toksiklik kesip koysayız.
3: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
2: Bunun behatarlı küçüğüne mes mi?
3: Bek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
2: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama behatarlı kalp...

0: Bu yuqorida tilg'i ilingan boshqa olimlarning tajriba natijasi bilan birdek bo'lib, namlik va temperatura yuqori bo'lganda, nam sharchi temperaturasi insonlarning salomatligiga ziyon yetkazishi mumkin. Odam yuqori temperatura va yuqori namlikda yashay olmaydi. Bu vaqtda odam badani odatdan tashqari issiq holatda bo'lib, tomir soqishi tezlashib, tarlash ozayadi. Boshqish va uysizlanish qatorliq alomatlar ko'rildi. Odam badani badan temperaturasini tanishga amalsiz qoladi. Egilnishcha, odam badani eng sog'lom turadigan muhit temperaturasi 22.8 Selsiy gradus bo'lib, temperatura bek yuqori yoki bek tuman bo'lib ketsa, o'lim xavfini oshirib turadi. Bo'libmi, tuman temperaturaning o'lim xatriga bo'lgan ta'siri texnik cho'ng. Tomiz issiqda eng yaxshisi uyda termometr tayyorlab, uy ichining temperaturasini kontrol qilish kerak. Uy temperaturasini 18 Selsiy gradusdan yuqori, 25 Selsiy gradusdan tuman holatda saqlash eng muvofiq. Uy ichi sirtining temperatura farqi bek cho'ng bo'lib ketsa, odam asalda zukamdab qoladi. Uy ichining temperaturasi mu bek yuqori bo'lib ketmasligi kerak. Bek yuqori bo'lib ketsa, qon tomirlarining tuyuqsiz kengayishini keltirib chiqarib, tuman qon bosimini keltirib chiqarishi mumkin. Odam badani haqiqatan bek ojiz, lekin hayotlikning qanchalik qaysar bo'lishi ba'zi kishilarning tasavvuridan olib ketadi. Lekin yuqoridagi misol to'liq xatarli. Kundalik turmushda bexatarlik engimizni yanada kuchaytirishimiz kerak.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tozaydı.
2: Bu iş çapalıq, lekin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, qırdıqdım su istiyelənə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asıraş kişilərə ehtiram.
1: Ana, çapa çəkdiniz.
5: Bugün biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
6: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
7: Menimcha ocharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
8: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
5: Shundoq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
8: O nəmə?
5: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamın bulmaqda.
4: Barmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yaxdəyliyik.

Balısının cigırını almaştırışka ciddi muhtaç bulganda, başkalarının cigırını setebilişke bulamdı. Aldı bilen bu vaqtiki delo misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın hizmetlişi Yuepeng bilen xotini Luoyan'nın oğlu Xiaohai kiçik vaqtıdıla eğir jiger kesili giripta bolgan idi. Xiaohai'nı kutkuzuş üçün jiger köçürüşke toğır keletti. Bırak şunca uzak kütüpmü mas kilidigan jiger tapalmidi. Yuepeng erxotun oğlunun kesel karvıtıda kesellik azabının jini tumşkığı kilip kalgalıkını körüp tıtıldap ketti. Bir ketim, Wang Xiaoqiang doktor xanığa Xiaohai'ni yoqlığılı barganda, Yuepeng karangu bazarda işki əza setip alğılı boluduğalıqını anlıqalıqını. Oğulunun jinini saqlap kiliş üçün bahas kınmet bolsumu setip ilişki ərzidiğalıqını. Şunu üçün tın tınlap baksı boluduğan bolmaydıqalıqını etdi. Wang Xiaoqiang dərhal, hərgiz onda kılmaq, jidiliş vatqalıqınızını bilemen. Bırak, kanunda Adem bedindeki ezalarını elip setiş menni kılınıdı. Bu hıl kılmış kanuğu kılap dedi. Wang Xiaoqiang'ın degeni doğru mu? Yuepeng oğulunun cinini kutuluruş için başkalarının ezasının situası bulamdı. Bununla bunda kanun çentisi verildi. Yuepeng onda kılısı bulmaydı. Adem bedindeki ezalarını elip setiş kanundaki belgilimi kılap. Bunun karta çokum inik tonuştu buluşumuz şart. Adimilik izzeti noktasını alganda her bir tabii iginin bedeni hürmetleniş gerek. Eğer Adem bedindeki ezalarını elip setiş menni kılınmısa, zor paydının kızıktırışı bilen insan tabiatidiki rezillik çeksiz zorayıp, Adem hayankeşliki zoravallık katarlık cinayı kılmışla edep getirdi. Şunun için ehtilep kanun desturu da Adem bedindeki ezalarını haksız iyanı kılışkıla boludağalıkı. Adem bedindeki hücreye, tokulma, ezalani ve cesetni her kandak şekilde elip setiş menni kılındığalıkı inik belgilengen. Adem bedindeki her kandak hücreye, tokulma, eza, ceset, Adem bedeninin mühim teşkili kısmı. Adem bedindeki özgürüşcan cisimini mu soğudu obikti kılışkı bolmaydı. Bunun için şunu körübilişki buludu ki, Adem bedindeki her kandak hücreye, tokulma, ezalani ve cesetini elip setiş kanun kılap. Onun üstüge elim setim herkete küşke iyemez. Şunun için, Yuepeng oğulunun cinini kutulduruş için, karangu bazarının Adem bedindeki ezalani seti valsı bulmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Desturu'nun 1007. maddesi de mundaq belgilengen. Adem bedenindeki hücreye, tokulma, ezalani ve cesetini erkandak şekilde elip setiş menni kılınıdı. Aldan kıtarmaktaki belgilimi kılap elim setim erkete küşke igip olmaydı. Eza köçürüş teknikisi bimarlığa bəxt ataklış bilen bir vaxtta Adem bedenindeki ezala soğudusunun kar kesip zencirini peyda kıldı. Menpetnin kısık duruşu neticisi de Adem bedenindeki ezalani elip setiş kılmışı çeklensi mu toxtap kalmadı. Maya cihetini alğanda Adem bedenindeki ezalani elip setiş, Adem bedenindeki ezalani tavar orundu körgellik. Adimilik izzetini zor çekte depsenli kılgallık bulup, icdimai ehlak karışığı kılap. Tabii iginin hayatlık izzetini kodaş için, Ehtilep Kanun Desturu'nun 1007. maddesi de Adem bedenindeki hücreye, tokulma, ezalani ve cesetini her kandak şekilde elip setişinin menni kılındı kalıqı. Belgilimi kılap elim setim herkitinin küşke iyi emesliki belgilengen. Bu madda devir terakiyatının ihtiyacı uyguluş bilen bir vaqtta, sot emeliyetinin ihtiyacı asasen Ehtilep Kanun Desturu'nun adimilik izzetine ehmiyet verdiği kalıqını gövdelendirdi.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süngit dostlar programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anıgıcılarımızın nispeten ortak bir temişkerlikini hemimiz bilimiz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalığa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlık ne, mena, huzurga eriştirdi. Bəxtsizlik ne, bəxt gözgertirdi. Söygü, muhabbet kitolgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı, hem hayatlıkının lezzetini tapalaydı. Hayatlıkının hakiki mənisini düşenmeydiğen kişiler daim cahandaçılık, baylık ve huzur halavet koyuda aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü, muhabbet olsa, o kişi çokun her bir işin huzur alalaydı. Her bir günü güzellik kitoludu. Dünyada kişilerin nail kılıdığan yakşılıkların türü intayin köp. Lekin hakiki yakşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş, başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşunun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik tolsun. Yine ondak bozsa güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

Gastiro diye otunun üst dairesini nek meydanda tekşürdü. Diyavlu şen gastiro diye otu pen tetkikat kadımları 3 yıl ızkoglap tekşürüş arkalık bekitken yeni tür. Hainan daşıyısının ziraat şunaslık doktori Çin Hıngmandak deydi. Ekologilik muhit yakşı bolgandıla Diyavlu şen gastiro diye otu okşaş çirin dokur Tülki mayıkı ailesindeki üsümlükle andın bu yerde üseleydi. Bu, Hainan tropik belbağ yamgurluk ormini devletlik bağçı kuruluşunun kogdaş ünümünü namayan kıldı. Şundakla bu, Hainan'daki callıkla köp kıllıkının intayin mol işkellikinin simovuli. Başucu Xi Jinping ekologiya sistemisinin köp kıllıkı, mukimlıkı, sıcıllıkını aşırışka ızcıl köngül bölüp geldi. 2021 yılı 10. ayda Başucu Xi Jinping Cungo 3 derya menbesi, çoğun müşk eyik, şerq şimal yolvisi ve yilpizi, Hainan tropik belbağ yamğurluk ormini, Uyşen Katarlık Tuncu Türküm'deki devletlik bağçılığını resmi tesis kıldı dep çakarladı. Xi Jinping mındak dedi. Cungo devletlik bağcını asası gevdi kılgan, tabiylikki koğduladığan cay sistemisini berpa kılışını tezletip, tabi ekologiya sistemisi en muhim, tabi menzirisi en özgüce, tabi mırasları en serhil, callıklarının köpkıllıkı en mol rayullarını tedrici halda devletlik bağcı sistemisi kırgüzmekte. Devletlik bağcının tesis kılınışı bilen, Muhim ekologiya boşluğunu çoğun ölçem, toluk amil, bir bütünlük boyu çıkogdaş, əsligi keltürüş işkaşır oldu. 5 yıldan bu yan devletlik bağçıla tağ, su, orman, etiz, köl, yaylaq, kumluqnı bir gevdiləşdürüp qoğdaş və sistemilik tüzəşni bir tutaş pilallap olğı sılcıtıp, yaşaş makanını əsligi keltürüş, süni paliyyətlərini başqurup tüzgilləş qatarlıq, bir yürüş tedbirlerini yolga koyup, rayon ekologiya asasını devamlı müstehkemledi. Cunhua Su Mınarı bolu süpüti bilen 3 derya menbesi devletlik bağcısının su menbesini saklaş iktidarı körnerlik küçeydi. Huanghe deryasının menbesi bolgan Mado Nayesi de nurgullugan köllerinin güzel ekologiyelik menzirisi kaytının varlık geldi. 3 derya menbesi devletlik bağcısını başkuruş idarısının mağın başlığı Liu Jishan mındak dedi. 3 derya menbesi devletlik bağcısının ekologiyelik muhiti devamlı yakşılandı. Karı tuprak sahili, çekingen otla katarlıklarını əsligi keltürüş, tüzeş kölümü cemi 5067 kvadrat kilometre yetti. Changjiang deryası, Huanghe deryası, Lansangjang deryasının ülkeden çıkış kesme yüzünün su süpüti uzun müddet ikinci tür ve onundan yukarı ela ölçemini saklap geldi. 5 yıldan bu yan bayraktar türlerini kogdaşta tarihi bözüşü asıl kılındı. 3 derya menbesindeki Şizang bökününün tür topu əsligi gelip 70 mingden aştı. Hainan uzun bileklik ademsiman maymununun tür topu Yer şehirdeki birdenbir tür topi devamlı köpeyi vatkan uzun bileklik ademsiman maymun topuğu aylandı. Çoğun müşk iyik devletlik bağcısı yavayı çoğun müşk iyik kısmen tür topunun ekologiye yolunu ravallaştırıp, bütün memlekettiki 70%'ın artık yavayı çoğun müşk iyikini kovdudu. Çoğun müşk iyik devletlik bağcısı Şenşi Başkuruş İdarısının mağın başlığı Hu Mingwei mındak dedi. Şenşi, Sichuan, Gansu bilen toğır yönlüşte hem türtkü boldı. Ölkü halkıp birlikte çarlaş, kogdaş, 3 ölkünün kogdaş hizmetideki mukim herketki aylınıp, rayon halkıgan 13 ekologiya koridoru da emelilişip, öz ara uçur almaştırış, kanun icra kılışını birlik keltürüş, Hem tetkikatta hem türtke boluş işka aşırıldı. 5 yıldan bu yan ekologiyanı kogdaş bilen halık turmuşunu yakşılaş mas ilgiri sürüldü. Devletlik bağ

0: ittifoqlikni kengaytirib, odamiyat aloqasini quyuqlashtirishni xohlaydi. Vietnam parlamenti Jongo mamlakatli xalq qurultiyi bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, qonun chiqarish, nazorat qilish, vakillar xizmati tajribalarini almashtirish, o'zaro o'rnak elishni cho'nqirlashtirib, Vietnam-Jongo munosabatini uzluksiz yangi palliga ko'tarishni ilgari surishga to'hfa qo'shishni xohlaydi. Wang Dongming yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Chomilla birlashmasi qurilganligining 70 yilligini xotirlash yig'ini 10 ayning 13-kunchi kuni Beijingda ichildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi. Mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning qatnashdi ham so'z qildi. Yig'inga qatnashgan barliq vakillar bilan ko'rishdi ham ko'pchilik bilan xotir surat kutishdi. Wang Huning munulani bildirdi. Başuji Xi Jinping vatanga qaytgan Chomilla, Chomillaning oila tavallari va chatallardagi Chomin qarindoshlar xizmatini yaxshi ishlashga yuksak ahamiyat berib, yangi davr, yangi musofadagi Chomilla xizmati to'g'risida muhim bayonlarni o'ttirg'o qo'yib va muhim yo'l-yo'riq berib, Chomilla xizmatining taraqqiyotiga munosabatlik bir qator yo'nalish xarakterlik, tub xarakterlik, strategiyalik masalalarga cho'nqur javob berdi va uni hal qilishni ilgari surdi. Biz boshchi Xi Jinpingning muhim talabini cho'nqur o'rganib va o'zlashtirib, umumiyuzlik izchil amaliyalashtirib, Chomilla xizmatining yo'nalishi va vazifasini puxta egilishimiz kerak. Wang Huning munulani bildirdi. Jungo Chomilla birlashmasi Jungo Kompartiyasi rahbarligidagi xalq tashkiloti. 70 yildan buyon Chomin qarindoshlarini ittifoqlashtirib va yetaklab, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotida o'zgacha rolini joriy qildirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon Jungo Chomilla birlashmasi Xi Jinping yangi davr Jungo sotsializm ideyasini yetakchi qilishni cho'ng turib, qalb va kuchni mujassamlab, Jungo orzusini birlikda ishqa oshirish va uningdan tang bahrman bo'lish bosh temasida cho'ng turib, Chomin qarindoshlarini ittifoqlashtirib va safarbar qilib, davlatning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga turtki bo'lish, vatanning birligini ilgari surish, Jungho madaniyatiga varislik qilish va uni avjaldirish, Jungo bilan chet ellarning almashtirishi va hamkorligini ilgari surish qatorliq jihatlarda faol to'p qo'shdi. Yangi musobaqada Jungo Chomilla birlashmasining esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini cho'nqur yiltiz tortqizib, o'zgacha afzalligini joriy qildirib, texim zo'r natijalarni namoyon qilish muhim talabini astichin saqlab, Chomin qarindoshlarini ittifoqlashtirib va yetaklab sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyuzlik qurish, Jungho millatining ulug' gullanishini umumiyuzlik ilgari surish uchun to'hfa qo'shishini umid qilaman. Partiyaning Chomilla birlashmasi xizmatiga bo'lgan umumiyuzlik rahbarligida ching turib, Chomilla birlashmasi ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Wang Yi, Li Ganjie, He Wei, Wu Jinglong, Shan Hui yuqorqi faoliyatga qatnashdi. Yig'inda mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi partiya guruhining shujisi, muavin raisi Lu Jiyuan xalq tashkilotlariga vakolatan tabrik so'zi qildi. Jungo Chomilla birlashmasi partiya guruhining shujisi, raisi Wang Lingui so'z qildi. Chomilla siyosiy vakili Lin Dong so'z qildi.
0: Stansimiz xabari. Ishki Mong'ul avtonom rayoni Jungo Kompartiyasining rahbarligida qurilgan tunji o'lka darajalik milliy avtonom rayon. Ishki Mong'ul Jungho millati o'rtaq kavdasi engini mustahkamlashni boshdan oxir turli xizmatlarning asosiy liniyasi qilib, millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surib, har millat ommasini qo'l tutishib bir niyati bo'lib, shimoliy chigirdagi go'zal yurt makonni birlikda yaxshi qurishga ilhomlantirdi. Bugungi ishki Mo'g'ulda yangi energiyaning yangidan ko'paygan generatorlar korpusi, umumiy generatorlar korpusi, tok tarqitish miqdori mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turdi. hesaplaş küçü umumi kölümü ve ahli hesaplaş kölümü memleket boyunca aldığı katarda durdu. Kuruqluq çıqıra yığızının transport mıhtarı o da neçə yıl memleket boyunca aldığı orunda durdu. 14-cü 5 yıl məzgılıdə Şiki Moğul asallıq milletlerini tərəqi qıldırış vəzifisi boyunca cəmi 3 milyard 539 milyon yuan məbləq acırtıb, ortaq bir iş türüdün 3640-ni yolu qoydu. Hər millet amısı qol tutuşub, Cungucu zaman evilaşdırış kuruluşunun yeni sahibisini birlikdə pütməkdə. Şiki Moğul Abdunum Rayonluq Milletler İşleri Komitetinin muavin müdiri Kan Yufeng mundaqdadı. Biz Cunhua milleti ortak gavdisi enini mustahkemleşini asasi liniya kılıp, her millet amısını Uluğ Vatan, Cunhua milleti, Cunhua medeniyeti, Cungu Kompartiyesi, Cungucu sosializmini kalıptın etirap kılışını üzliksiz küçə etişki yetekləb, her millet amısını anarının danısı dək zıç uyuşturup, güzel turmuşunu ortak yaratımız.
1: Stansımız xəvri. Cungo Avtomobil Sanayiti Cemiyeti 10. ayının 13. gün elan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşçe, bu yılının aldınki 3 bəslidə yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış və setiş miqtarı işkixanılıq san boyu içi eşib, çətəl bazarlardaki işbadisi körünərlik bolğan. Şunun bilən bir vaqtda avtomobil eksporti yuqur sürətli eşib, küşlük əvrişimlik namayan boldi. Bu yıl 9. ayda 1 milyon 53 min avtomobil eksport kılındı. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobildin 571 mini eksport kılınıp, okşaş mezgildekidin 1,6 açtı. Bu yıl 6. aydın başlap, devletimizin avtomobil eksporti uda 4 ay 1 milyondun açtı. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobilinin eksportu ilgilenen nispeti uda 4 ay 50%'ın aştı.
0: Stansımız xəbəri. 140-cı növbətlik Cungu import-export tavarları yərmənkisi, yəni Guangzhou yərmənkisi 10-cu ayının 15-ci günüdən 11-ci ayının 4-cü günü keçə Guangzhou-da ötküzüldü. Hazır, tuncu qarardakı 25 min körgəzmə oranı pütdi. Guangzhou tamujnisi, Guangzhou yərmənkisi də mallarını tamujnindən ötküzüş məxsus közniki və mihmanlığı qolaylıq yaratış yolu təsdiq qılıb, yolucu və yüknün tamujnindən yuqur ünümlük ravan ötüşüge kapalatlı qıldı. Hazır çıqra sırtıdaki 210 mindən artıq setivili sodigeri aldın tızımlattı. Körgəzmüge qatnışıdığan 32 min karxanı işçi də kəsibləşkən, tücübləşkən, özgücə, yenici karxanıla qatarlıq əla süpətlik karxanıla 11 mindən aşdı. Yenici energiya saxlaş, tənlik əxli ixtidar, aqıl davalaş qatarlıq aldınqı qatardaki məhsulatla Guangzhou yərmənkisidə tuncuq etim namayan qılınıdı. Bu növətlik Guangzhou yərmənkisidə yenə sodu mülazimət körgəzmə rayonu kən aytılıb, 10 çoğun türdeki işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilik bilən tolu qaplaş tuncuq etim işqa aşır oldu.
1: Stansımız xəbri. Yemen Kusey Kurallıklarının hərbi bayanatçısı 10. ayının 13. günü bayanat ilan kılıp mındaq deydi. Şu günü keşte Yemen Kusey Kurallıkları bir ballistik başkurulduğun bombı bilen Saudi Arabistanının paytaxtı Riyad'daki Padişah Halid Xalqara Aerodromu hücum kıldı. Hem de başkurulduğun bomba nişanı dəl təkdi. Kusey Kurallıkları yer şahırdaki her qaysı aviasiya şirketleri hem de her qaysı dövlətlərinin mütəxəssisləri, xadimləri, xizmətçiləri və yolucularını növətçi ayırplanğı oltırıb, Səudi Ərəbistani çıqrası içindəki aerodromğa bağmaslıqqa yeni bir qeytim agahlandırıb, bu aerodromla bir xətər əməz. Lekin Məkkə və Mədinədəki aerodrom və hava boşluqı bunun sırtıda, dedi. Qusay qurallıqları şu günü yenə bir uçqutsuz ayırplan bilən Səudi Ərəbistanının Xəmis Muşt hava armiya bazısıqı zərbi bədi. Həm də uçqutsuz ayırplan nişanı bivastı təqdi, dedi. 13 ayının 13-cü günü Səudi Ərəbistanı başçılıqıdaki köp dövlət Birləşmə Armiyasının bayanatçısı Birləşmə Armiyanın şu günü Qusay Qurallıqları Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyadqı qoyub bəgən ballistik başqurulduğun bombini tosqallıqını və paçaqlı vətkəllikini bildirdi. Aviatsiya tərəfinin 10. ayının 13-cü günüdeki xəbirge qarğanda Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyadqı Padişah Halid Xalqara Aerodromu Səudi Ərəbistanı vaqti 10. ayının 18-ci günü saat 0 geçə davamlıq taqılı dikən.
0: Stansımız xəbəri. Иран Ислам инқилоби муҳофизат қисмининг денгиз армияси 10-ойнинг 12-кунчи куни мундақ деди. Шу куни атганда Ҳормуз бўғизида белгиламага хилофлик қилган бир чўнг май пароходига зарба бердик. Вақеага четишлик май пароходи Иран денгиз армиясининг огоҳландиришига писанд қилмай, йўл бошлаш системасини тақиб олди ҳамда Ҳормуз бўғизидан чиқиб кетишга уринди. Bu ötken 2 günde Hormuz Boğazı'dan belgilimege xilaplık kılıp çıkıp getişge orınğanda zərbi berilgen 3-cü çoğun may paraxoddi. Hürmetli radyanlı uçula, yukarıda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizden dektorları Abdursul Abdiriyen bilən Zümrət Yasin. Növətçi muharari Abdullah Molla. Nazarətçisi Əskar Tursun.

Qadirlik dostlar, Yemen hükümet armiyesi 10. ayının 7. günü Saudi Arabistan'ı hava ot gücünün kolluşu bilen Yemen'in garbi deniz kırgıkıda Yemen Kusey kurallıkları bilen devamlık can kıldı. Şunun bilen bir vakitte Kusey kurallıkları Saudi Arabistan'ı çigrası işçideki nişallığa devamlık başkurulgan bomba ve uçkutsuz ayrıplan bilen hücum kıldı. Saudi Arabistan'ı, Pakistan ve Türkiye yakında Saudi Arabistan'ının paytaxtı Riyad'da Mekke Müdafiye İttifakı Stratejik Siyasi ve Müdafiye Komitetinin ciddi yığınını içip Saudi Arabistan'a derhal herbi güç oranlaştırışı koşuldu. Saudi Arabistan'ı, Pakistan, Türkiye Müdafiye İttifakı kandak herbi güç oranlaştırdı. Tokunuşun en yeni ahvalı kandak. Yeni herbi oranlaştırış Kusey kurallıklarının devamlık hücum kılışını tosup kala alamdığı yok. Kandak herbi güç oranlaştırıldı. Saudi Arabistan'ı, Pakistan, Türkiye 8. ayda imzalıgan Mekke ortak müdafiye kilişimi de 3 devletinin her kandak birgi kartılgan kurallık hücum üç devletin hemisiga kılıngan hücum dep karılıdı dep belgelengen. Halkara ammavi pikir mundaq dep kardı. Kusey kurallıklarının Saudi Arabistan'a keyni keynidin hücum kılışı gəgişip, Mekke Müdafiye İttifakı tuncu qetim hakiki sınaq kuduş geldi. Üç devlet 10. ayının 5. gün ilan kılgan birleşme bayanat kasasen, Mekke Müdafiye İttifakı Stratejik Siyasi ve Müdafiye Komiteti ortak müdafiye görüş vədisiga derhal əməl qılıb, zörür tədbir qolunub, üç dövlət keniş bekitgən hərbi küşlərinin təsdiqlanğan orullaşdırış və şərtnami tüzgüçi dövlətlərinin işki qanunu boyunca Saudi Arabistanığa tezdin orullaşdırılışıqa kapalətlik qilishni qarar qıldı. Angliya Ottır Şərq Gözü Akbarat Torunun 10. ayının 6. günü Türkiye hükümetinin bir emeldarının sözünü nakıl keltürüp haber kılışça, Türkiye'nin Saudi Arabistan'a zor bir türküm asker evet oyu yokken, Yemen tokunuşuğa bivasta aralaşmaydıken, belki küçük kölemdeki kısım ve hava müdafiye eslerlerini evetip, Saudi Arabistan'ını müdafiye cihetin kollaşını pilallıgan. Mölçerlenişçe, Türkiye parlamenti Muşay'nın ahırda bu hareketini tasdiqlaydıken. Mekke kelişimi imzalanıştın burun Saudi Arabistan'ı Devlet Müdafiye Ministerliği bu yıl 4. ayda Pakistan'dan kelgen bir herbi küşünün Saudi Arabistan'ının şarkıgı caylaşkan Padişa Abdülaziz Hava Armiye bazısıga yetip kelgeldikini. Bu kısımının Pakistan Hava Armiyesi'ye karşılık küreş ayrıplan ve yardım beriş ayrıplanıdın terkip tapkallıkını cakarlıgan. Haberdar zatlarının eğitişçe bu kısımda tahminen 8000 adam bayıkken. Pakistan İslamabad Siyaset Tetkikatxanısının Ali Tetkikatçısı. Erbidin çekingen Cüncan Togra Yamin monolanı bildirdi. Pakistan bu ketim Saudi Arabistan'ıdaki herbi mevcutluğunu küçeydudu. Muhimi, kent kölemlik emez, belki kesipçallık ehmiyet berudu. Hava müdafiye kısmı uçkutsuz ayrıplan, herbi haberleşiş sistemisi katarlıklarını köpeydişi mümkün. Angliya London'da şöyüsü Padişah Şöyeni, Bihaterlik Tatkikat Şöyeni'nin dosyenti Andreas Kerey mundaq dep hesapladı. Pakistan hava müdafiyesi, meşik, meslehetçi, adam küçü cihette Saudi Arabistan'ını kollusu boludu. Türkiye, akbarat, közütüş ve razvetki kılış, radar, hem de hava müdafiyesi, uçkutsuz ayrıplan sistemimiz katarlık cihetlerde kollusu boludu. Tokunuşun en yeni ahvalı kandak. 10. ayının 5. günü Yemen Zungtun Rehberlik Komiteti Kusey Kurallıkları kontrollüğü dikir ayullarını kaytır bilişini məqsəd kılgan Yemen Sehri Hərkitini qozgıqallıqını cakarlıdı. Saudi Arabistan'ı başçılıqı dikir köp devlet birleşme armiyesi şu günü
100 күрәшчі айрыпыланның сәхәрді бұ әркетке қатнашқалықыны бүлдірді. Yemen hükümet armiyası 10. ayının 5. günü keşte Mendüb boğazı etrafıdaki stratejik mühim cay Zubab rayonunu kaytıdan kaytırıp alganlıkını hem de Kızıldeniz port şehri Muha'nı kaytırıp alganlıkını jakarladı. Bırak Kusey kurallıkları 10. ayının 6. günü teşkilatımız hükümet armiyasının Mendüb boğazı etrafıga kılgan neçkitimlik hücumunu çekindirip çekinişki mecbur kıldı dedi. Yemen hükümet armiyası bilen Kusey kurallıklarının haberdar erbabı 10. ayının 7. günü muhbirge mındak dedi. Hükümet armiyası Kusey kurallıklarının başkurulduğun bombisi ve uçkutsuz ayrıplanının şiddetlik hücumu uçurdu. Hazır Zubab rayonunun kısmen rayonlarını kontrol kılıp durmakta. Lekin Muhane tehi kaytırıp almadı. Yemen hükümeti katnaş ministerliği 10. ayının 7. günü mündak deydi. Kusey kurallıkları şu günü seherde trajektoriyelik başkurulduğun bomba ve uçkutsuz ayrıplan bilen adın halkıra ayırdırılma hücum kılıp bir yolucula ayrıplanını Saudi Arabistan'a konuşku mecbur kıldı.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğrumasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Partiya 18-nji qurultaydan buyan partiya merkezi komiteti nime üçin ixtisaslyklar güçlük döwlet quruş kerek? Ixtisaslyklar güçlük döwlet degen nime? Ixtisaslyklar güçlük döwletini qandaq quruş kerek degen zor nazariye we emniyet meselelerige çoňkur jawap berip, bir qatar yeňi ideya, yeňi strategiýa, yeňi tedbirlerini oturup koydu. Birinci, partiyanın ixtisaslyklar hizmetige bolgan umumyüzlük rehberligini çoň turuş gerek. Bu ixtisaslyklar hizmetini ýaxşy işleşniň tüp kapalyty. Uzak müddetlik uluk işlarda ixtisaslyklar asasdyr. İxtisaslarını partiya başkuruş degenlik, partiya devletni ixtisaslar arkalık kudret taptırış strategiyasını yolu koyuşka. Pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını algı sılcıtışkı rehberlik kılıp, ixtisaslar hizmetini siyasi cihetini yitekleşini küçeytip, ixtisaslara er terepleme medet ve yardım berip, ixtisaslarını türlük çarı amalla bilen terbiyelep ve yetiştirip, İxtisaslarını baykaydıgan ötkör köz, ixtisaslarını qadırlaydıgan səmimiyet, ixtisaslarını işiltidigan cesaret, ixtisaslarını sığdırdıgan kən qorçaqlıq, ixtisaslarını toplaydıgan yaxşı çağrı bilen, partiya iç sırtıdiki, dövlət iç sırtıdiki hər qaysı tərəbdiki münəvvər ixtisaslarını partiya və xalqının uluq kürüşügə küçəb uyuşdurup, kölümü zor, kurulması muvapıq, sapası yaxşı ixtisaslar qoşonini tirişip qurup çıxış digenlikdir. İkinci, ixtisaslarının tərəqiyyatını yetekleştiki strategiyelik orunda çıng turuş gerek. Bu, ixtisaslar hizmetini yaxşı işleştiki zor strategiye. İxtisaslar yenilik yaratıştiki birinci baylıq. İxtisaslar baylıqı dövletimizin keskin xalqara rıqabetdiki muyum küçü ve roşen evzeliki. Yenilik yartış arkalık türütkü buluş, mahiyette ixtisaslar arkalık türütkü buluş bulup, mevkani yeni terakiyat baskıcı koyuş, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyat türütkü buluşta ixtisaslar baylıkını içini en aldın korun koyup, strategiyelik ixtisaslar küçünü zor küş bilen berpa kılıp, İcadi terakiyatının ixtisaslar asasını küçe puhtulaş şart. Üçüncü, dünya pen teknikisinin aldıngı sepigi yüzülniş, ixtisatının asasi ceng meydanıgı yüzülniş, devletnin muyum ihtiyacıgı yüzülniş, xalıqnın hayati ve sağlamlıqı yüzülnişte çıng turuş gerek. Bu, ixtisaslar hizmetin yaxşı işleşinin nişani ve yönlişi. Kən alımla və pən texnika xizmətçilərinin dünya pən texnika tərəqiyyatının umumi yüzünüşügə yıqındın əgişib, birinci qatardaki səviyyəni nişallab, dövlət tərəqiyyatının ciddi ehtiyacı və uzaq müddətlik ehtiyacıqı asasən yeni nəzriyəni oturu qoyuşqa, yeni sahə içişqa, yeni yol üstüdə izdinişki cürət qılıb, strategiyelik, aşkışlıq zor pən texnika nəticilərini köpləb yartıp, qaldım boğduğan aşkışlıq, yadroluq texnikalada üzlüksüz böz şasıl qılıp, pən texnikinin kənliki və çoğunqırlıqı qarab üzlüksüz yürüş qılıp, ilmi maqalisini vətinimiz ziminiği yizip, pən texniki nəticilərini sosialistik zaman yuvlaşdırışını əməlgə aşırış uluq işlirdi qolunuşqa mədəd və ilham veriş şart. Tötinci, ixtisaslarını her tərəflimi yetiştiriş ve yaxşı işiltişte çıng turuş gerek. Bu, ixtisaslar hizmetini yaxşı işleştiki noktuluk vəzipe. İxtisaslarını yetiştiriş işençini çıng etip, birinci qatarda turduğan pen texnika başlamçı ixtisaslıkları ve yenilik yartış kollektiplerini barlıq keltürüp, xalqara rıqabet küçüge ige yaş pen texnika ixtisaslıları zapas koşuğunu yetiştirip, ixtisaslarını yaxşı canlıq işiltip, yaş ixtisaslarını dadıl işiltip, yenilik yaratış hayati küçünü urgutup, ixtisaslarını nəzər dairini kengaytip tallaş, ixtisaslarını xılmıxıl usulda işiltiş şart. 5.
ixtisaslar taraqqiyotiga doir tuzilma mexanizm islohotini chuqurlashtirishda ching turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning muhim kafolati. Ixtisoslarni yetishtirish, shiltish, baholash va mulozamat qilish, madad berish, rag'batlantirish qatorliq jihatlardagi tuzilma mexanizm to'salg'ularini tugatib, to'tni asos qilib olish ahvolini tugatib, odam ishlatkuchi asosiy gavdiga huquq berib, ixtisoslarni tushakdan bo'shatib, davlatimizning tuzum afzalligini ixtisoslar afzalligi, fan texnika raqobati afzalligiga aylantirib, ixtisoslarning o'sib yetilishiga foydali tarbiyalash mexanizmi har kimning qobiliyatini to'liq joriy qildirishiga foydali ishlatish mexanizmi, ixtisoslarning karomatini ko'rsatishiga foydali rag'batlantirish mexanizmi, ixtisoslarning talantini namoyon qilishiga foydali raqobat mexanizmini tez barpo qilib, ixtisoslarni fan tadqiqotni boshqurishdagi turli shaklvozlik byurokratlikning asoratidan ozod qilish shart. 6. Jahondagi ixtisoslarni keng doirada jalb qilib ishlatish uchun turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning asosiy talabi. Jongoning taraqqiyoti dunyodagi ixtisoslarning qatnashishiga muhtoj. Jongoning taraqqiyoti yana dunyodagi ixtisoslarga fursat yaratib berdi. Tegimi aktib, tegimi ochiq, tegimi unumlik bo'lgan ixtisoslarni kirgizish siyosatini yo'l qo'yib, dunyodagi yangilik yaratish boyligidan obdan foydalanib, jiddiy ehtiyojlik qis ixtisoslarni dal joyida kirgizib, jalb qilish kuchi va xalqaro raqobat kuchiga ega ixtisoslar tuzumi sistemasini shakllantirib, dunyoviy muhim ixtisoslar markazi va yangilik yaratish egizligini tez barpo qilish shart. 7. Ixtisoslarni bayqaydigan, ixtisoslarni qadrlaydigan, ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarni ishiltadigan muhit yaratishda ching turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ijtimoiy sharoiti. Ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarga tashna bo'ladigan ijtimoiy muhit adil, barobar bo'lgan, raqobat orqali a'lolarini tanlaydigan tuzum muhiti, ta'minoti muvofiq, kapaliti kuchli bo'lgan turmush muhitini faol yaratib, ixtisoslarning butun vujudi bilan kasb berilishiga yaxshi sharoit yaratib berib, butkul jamiyatda dodil yangilik yaratish, baturlik bilan yangilik yaratish, yangilik yaratishga keng qo'rsoq muomala qilishga ilhom berdigan yaxshi kayfiyatni yaratish shart. 8. Olimlar o'yini avj oldirishda ching turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ma'naviy yetakchisi va ideyaviy kapoliti. Vatanni ko'ngilga bukish, xalq uchun xizmat qilishdek vatanparvarlik ro'yi, baturlik bilan yuqori pallaga o'rlash, boshlamchi bo'lishga jur'at qilishdek yangilik yaratish ro'yi, haqiqatga intilish, ehtiyotchanlik bilan ilmiy tadqiqot olib berishdek amaliyatchilik ro'yi, nom manfaat qo'g'lashmaslik, qetirqinib tadqiq qilishdek to'kpikorlik ro'yi, aql farosatni mujassamlab o'tkalga hujum qilish, ishtifoqlishish, hamkorlishdek hamkorlik ro'yi, rozimanlik bilan boshqalarga sho'ti bo'lish, orqada qolganlarni rag'batlantirishdek odam tarbiyalash ro'yini avj oldirib, turli ixtisoslarni qat'iy iroda bilan vatanni suyib kurash qilish, jasorat bilan yo'l ichib yangilik yaratish jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. Yuqorqi 8 nuqta davlatimiz ixtisoslar ishlarining taraqqiyot qonuniyatiga bo'lgan tonishimizning cho'nqurlashganligi bo'lib, uningda boshdan oxir ching turishimiz hamda uni uzluksiz beyitishimiz, taraqqiy qildirishimiz kerak.

0: 100 yıl bolğan peytte, tınış şaraitde mi kavp-katarını oylap, bu 100 yıllık çoğun partiyemizden qeyirip acizlap gitişidin. Kesel çaplışıp gelişidin her vakit doşar buluşumuz gerek. Partiyemiz tarihi de besip ötken əgri yollanı. Baştın keçürgen əgri tokaylıklarını unutup kalsak bulmaydı. Jongo ve Çetel'nin siyasi tarihideki hazırkı haletki kanaat kılıp, rahat paragatki berilip halak bolgan açık savaklarını unutup kalsak bulmaydı. Özümüzde saklangan meselelerge inkasımız astı bop kalsı bulmaydı. Meselelerini bir taraf kılganda sörelmelik, izlengülü kılsak, ahırda halık veyran, hakimiyet gümran boludugan gep. Uluq özlük inqilabı arqılıq, uluq ijtimai inqilabını yetekləp, uluq ijtimai inqilab arqılıq, uluq özlük inqilabını ilgiri sürüp, partiyamızın yeni dəvirdə sosializmdi çıngturuş və onu ravajlandırış tarixi musabısı də başdın axır küşlük rəhbərlik yadrosu buluşuğa həqiqi kapalı tıqılışımız gerek.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9 ayının 27 günü Merkez İhtisaslıqlar Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki ihtisaslıqlar hizmetinin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk hızcılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11 ayının 11 günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınının 2. qitimlik umumi yığında kılgan özü üstüde inqilab kılış partiyamızın tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. cavabi namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yine okşaşlı yangıcı mezmunları ile huzurunlağa yetip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlarla Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni kandak teytimliq mezmunlar oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, dekıtanla, devamlıq bizde bulsun.

Nazife poyezdin tüşüp, taksidi ulturupla Yaşar'ın idarısını asala tapdı. Mundaq mı odlu kilişba mı? O idarı aldığı beripla, karış tarafdaki yolda birini saklavatkandak turgan Yaşar'ını görüp, çöçüp getdi. Hem tezla yol yaqısıdaki aynaklik mağazının içi kırı aldı. Taliye Yaşar onu kömügen idi. Gözümü bu soğukta maska, şelepe ve uzun paltolar bilen turgan adamını damallıqı tonup getişimin atayın idi. Yaşar'ın Nazife'nin bugünkü günde gelişten haberi yok bulup, ədiyenin beri ola ön didarda paranmış mı baxmağan idi. Mağazının aynaklı temedin Yaşar inak görünüp durattı. Nazife turupla Gülsüman'ı yalqıp kaldı. Süyümlük adışı şu tapta onun yoşurunca bir erkişini közdüb, mökünüp durvatkallıqını köse neymelenimi dəhə? Avu çaşları çarlaşkan, üstü beşi adetikçe, körümsüz erni közüğü, Nazife'nin enki kiliştürüp bir şaplak siliştin yanmaydı. Nazife ön didardın Yaşar'a özü yakışık gördüğün bir muzikini yolladı. Yaşar telefon karab ködü buğay, o muzikini şu Allah dostlar çemberkeyi yollap koydu. Muziki üstüye, şundak, muzikinin tekisti yok. Ama senin şu muzikini anlığının da sürgen hıyalın, dəl şu muzikinin tekisti dur diyen gəp şunca tez çaplangan idi. Nazife her kan çıkarıp mı onun çıraydaki ihbarını inek görenmedi. O mu maske takı bağın. Hem çapının yakısını götür bağın boğuşka çıray ihbarısını perek etkili bulmaydı. Koca turgan aşu adetikçe er, tört yıldan beri onun hıyaldan bir kümün yeri bulmağın idi. Çıray kaddı kamette, Yaşar onundan hiyelili yaş mensurunun kulağa su koyup yeremeydi. Bilim seviye, içtimai orun cihetledi mi mensurunun onundan kereş küçülüğü yok. Nazife, o erinin ne misirlen özünün şüncelik mebdun kılvağalıqını düşünmeydi. O özünün burundan erlik buruk küçülük, sözmen, köyen bilgenleri köp, çoğun yaştaki erlaya heves kıldığalıqını biletti. Yaşar, raz şundak Nazife kiçikinin arzu kıpkayan karakterdeki ermu, ya ki Nazife onu öz hıyalda şundak yasap çıkıvaldı mı, bunu özümü düşünmeydi. İşkılıp onun da Yaşar'a nispeten vazgeçküsüz bir mebdurluk bağıydı. Yaşar bilen tandimetlik beri gelip onun bilen körüştü. İşkisi soğuktu birden gepleşip durgan denkin tonlap getti boğay çetteki bir tortxanığı kırıp getişti. Tortxanımı bütünlüğü aynaktan boğalıqtın, o ulanın koç tarafdaki bir orunga gelip oltırganlıqını inek gördü. Yaşar'ın oltırgan haldıdın onu köremekti. Şun o hatırcan halda mağazından çıkıp, tortxanığı kırdı da Pukay'dan özüge sık bir istakan meyve şerbeti ilip, odul ola oltırgan üstelinin yeniği gelip, Yaşar'a dönbesini kırıp oltırdı. Umu, eşi bir yege bağın adetkili ayal bulğaşka, onun bu herkete eşkimnin, hatta Yaşar'ın odildeki onu körüp durgan ağıynısına mu, dek kıtını tatmağan idi. Körüp kaldı diyen halatımı, tasadı beylikke örüp, çünüşkü bolatdı. Ardın xeyli vaqt ötken bolsumu, ola gəp söz qılışmay aldıdigi içimlikni içip jim oltırışatdı. Axırı Yaşar'nın avası anlandı. Telefon qımaydığı o qoyla. Sacidan ağıl ketipdi. Gülşen çö. Gülşen bardığan ya muqum boğan denken, özü bardığan boğan. Muhtar uçur qıptı. Deyişken ya əpləşmügedek, başqı yana deyişu etipdi. Eliğici muqum bolam ekin. Azaldın meki-meki iş kıldığan lıntasını koyu. Nazife sık meyve şerbetinin otluğaş ıhtiyarsız külüp koydu. Onun ağızdan daimla tepekör durdanları tükülüp durmaydıken. Şunda kılıp Gülşemlen toy kıldığının mokum buldu mu? Dedi ağaynısı. Teğe mokum emez. Muşunda kıldığalıqını bilettim. Gülşen'in ner yarmaydı sana? Ау әгеш тұрбаған жын қончуңынды нұң яқшы. Қайрып қалдық, яш күчілік ішқылайлы әмді. Үйіңді келінің мұ Гүлшәні әппәгісі бәкен. Бүгін амал қылып Гүлшән білен ішіңні мұқымны бәтті. Яшар үндімеді. Нәзифәнің оның өзіге қарта бірә инкасыны шу тапның өзді біліп бақысы ба еді. Нәзифә оныңы еқінді бері язған нәчіпачы шиеріні ақ-ақыдын әвәтті. Nimlan okup kettin baş çökürüp, dedi ağaynısı. Öndidardaki bir mabetnin şeri,
деди Яшар чакчак аралаш. Кепкисеп койсаң, аламат кеп кып берген касапат бу. Онунга күйүп жүрмөгөн сен, а? Якай, апсус ирба да. Ха, ирба хотунун кепин куюп, нах кеп келейли. Гүлшеннин кеп кылып аткандала бернин телефону сайрады. Ага иниси телефону илеп сөздөшкөндөн кийин, ишкиси орун мукум болду дейишип, орундан козголушту. Яшар оныңдын гейриш арлыкты меңип өтүп кетти. Насифанын демигига күппүдө тамаки хиди урулду. О, Яшарнын аркысынан кармастан көздөрүн чиң жумду. Онунга көз иши менен ачык күлкө таңны даврап келди. О, минут ойломайла телефонду чыгарып, юрту кайтадыган поез билдини сүрүштү кылышка башылды. Бу жерде унун ишими жок. Шундайла 1 минут артык тургусуму жок эле. Сыртта караңгы түшкөн болуп, Үрүмчүнүн муз каткан көчөлөрү унунга техими согук, техими мехирсиз билинип атты. Башка катнашлар токтоп кеткен, факат 2.5 сааттан кийин маңдыган кечелик поездин билети бар эле. Насифа телефонду билетин заказ кылып аткандан кийин деризин сыртка карады. Лапылдап түшүп аткан кар ушкуларынын, торт ханды куйулуп аткан муңлук накшынын, алдыдаки техи ысыгы кетмеген мейви шарбытынын унун менен эч кандай иши калмаган эле. О, алдырап сыртка чыкты да такси тосту.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhiyyə İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qayıs məzmula ayan buldikin, bilikti qulaq sepaqaylı. Muz deyiliş tənərkətçiləri neymiş üçün muz üstüde yıqılıp getmək ərkən turalaydı? Pəsil quşları neymiş üçün yoldan azmaydı? Bugün yana 720 Celsiya gradusluq uçaqı çüşüp getib, möcüzləci hayat qalan bir aylan doğrusu söz əpiyirmən. Hoş qadılık dostlar, tüvəndəmiz birlikdən bugünkü Cahan sayətimizi başlayıdan doq. Qadirlik dostlar, muz deyiliş tənərkəçiləri nəyim üçün muz üstü düşüncə ərkin turalaydı? Bunun da qandaq sırbadı? Sürgülüşdən ısıqlıq asılı bulub, muzda deyiliş qasalıq yaratıdı. Tənərkəçilər muz deyiliş ayğını kiyib, sılıq muz üstü də tez sürətdə deyilisimu, ləkin sılıq əynək üstü də bir qədəmi mağamaydı. Bu nəyim üçün? Bu məsləqə qarda bəzi kişilər muz deyiliş ayğının tığı, yəni kanki bilən muz yüzü sürgülüş cəriyanda sürgülüş küçünü yenib, ravan deyiliş məqsdi qiyitudu, dəb düşüncə bərgən. Yani bu jarayonda mexanik energiya ishki energiyaga aylanib, issiqlik energiyasi hosil qiladi. Natijada konki bilan uchrashgan muz erib, oz miqdorda suv paydo bo'ladi. Bu suvlar ma'lum darajada issiqlash rolini o'ynab, muz yuzi bilan konki orasidagi surkilish kuchini zo'r darajada kichiklatadi. Aynakning erib suvga aylanishi mumkin emas. Shunga tanarkachilar muz telish oyig'ini kiyib, silliq muz ustida tez sur'atda telisimi, ammo silliq aynak ustida bir qadam omonganmaydi. Amaliyat haqiqatan shundoqmi? Yuqoridagi tushuntirish umumiy yuzlik emas, chunki tanarkachilar muz ustida teyilganda konki uchraydigan surkilish kuchi nihoyatda kichik bo'lib, faqat surkilish orqali hosil bo'lgan oz miqdordagi issiqlik energiyasi qisqa vaqt ichida muzni eritib suvga aylantirish yetarli emas. Chunki muzning erishiga bir jarayon ketadi. Shundoqla muz erish jarayonida yana zo'r miqdordagi issiqlikni sumirishga ehtiyojli. Undaqda konki atrofidagi suv qanday paydo bo'ladi? Muz deyilish tanarkachisi muz ustida teyilganda konkining ichki tarafi va osti tarafida haqiqatan ozroq suv paydo bo'ladi. Bu silliqlash rolini o'ynaydigan suv zodi qanday hosil bo'lgan? Yana qanday mavjud bo'lib turadi? Ko'pchilikka ma'lum, bir o'lchamlik atmosfera besimi ostida muzning erish nuqtasi 0 Selsiya gradus bo'ladi. Sirtqi besim ojizlaganda muzning erish nuqtasi shunga egishib o'rlaydi. Sirtqi besim kuchayganda muzning erish nuqtasi shunga egishib tovallaydi. Bu nazariyaga asosan yuqoridagi masalalarni tushuntirsak, tuvandagi javoblar kelib chiqadi. Muz deyilishdagi surkilish qarshilik kuchini azaytish, telish surati va chapdasikni oshirish uchun muz deyilish tanarkachilari odatda konki oyig'i kiyadi. Konkining bismi nihoyatda tor bo'lib, odatdagi konki bismining kengligi aram 2 mm keladi. Figura chiqarib muz deyilish mayirlari uchun yasalgan konkining bismi 4 mm kenglikda bo'ladi. Shunga konki bilan muz yuzining tegishish yuzi nihoyatda kichik bo'ladi. Tanarkachining muz yuziga bo'lgan besimi muqim bo'lganligidan bu besimning cho'ng kichikligi tanarkachining badan og'irligiga teng bo'ldi. Tanarkachi muz deyilish oyig'ini kiygandan keyin muz yuzining besimni qabul qilish yuzi kichik bo'ladi. Shunga muz yuzi uchraydigan besim zo'r darajada eshib, konki ostidagi muzning erish nuqtasini tuvallatib yetadi-da. Buning bilan bir qism muz eriydi. Shunga konki tig'ining atrofida bir qavat nepis suv paydo bo'ladi. Dal mushu nepis bir qavat suv silliqlash rolini o'ynagachqa konki bilan muz orasidagi surkilish kuchi zo'r darajada kichiklaydi. Buning bilan tanarkachining muz ustida ilgirlashdagi surkilish qarshilik kuchi nisbiy kichiklaydi. Shu sababdan tanarkachi muz yuzda uchqandek mang'alaydi. Shundoqli yana xohlagancha har xil go'zal harakatlarni o'rindiy olaydi. Telishdan to'xtagandan keyin muz yuzidagi qo'shimcha besimi yo'qaydi.

Balısının cigırını almaştırışka ciddi muhtaç bulganda, başkalarının cigırını setebilişke bulamdı. Aldı bilen bu vaqtiki delo misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın hizmetlişi Yuepeng bilen xotini Luoyan'nın oğlu Xiaohai kiçik vaqtıdıla eğir jigar kesilik gripta bolgan idi. Xiaohai'ni kutkuzuş üçün jigar köçülüşke doğru keletti. Bırak şunçu uzak kütüp mu mas kilidigan jigar tapalmidi. Yuepeng er xotun oğlunun kesel karvıdıda kesellik azabının jini tumşkığı kilip kalgalıkını körüp titildap ketti. Bir ketim, Wang Xiaoqiang doktorxanaga Xiaohai'ni yoqlugyla barganda, Yuepeng qarangu bazarda ishki aza setib olgyly boladiganligini anglaganligini. Oğlining jinini saqlab qilish uchun baz qimmat bolsa-mu setib olishga arziydiganligini. Shuning uchun tingtinglab baqsa boladigan bo'lmaydiganligini aytdi. Wang Xiaoqiang darhol hergiz unda qilmoq, jiddiylashayotganligingizni bilaman. Biroq qonunda Adem bedindeki azalarını elip setiş menni kılınıdı. Bu hıl kılmış kanuğu kılap dedi. Wang Xiaoqiang'nın digini doğru mu? Yuepeng oğlunun cinini kutuluruş için başkalarının azasının situası bulamdı. Bununla bunda kanun çentisi verildi. Yuepeng onda kılsı bulmaydı. Adem bedindeki azalarını elip setiş kanundaki belgilimi kılap. Bunun karta çokum inik tonuştu buluşumuz şart. Adimilik izzeti noktasını alganda her bir tabii iginin bedeni hürmetleniş gerek. Eğer Adem bedindeki azalarını elip setiş menni kılınmasa, zor paydının kızıktırışı bilen insan tabiatidiki rezillik çeksiz zorayıp, Adem hayankeşliki zoravallık katarlık cinayı kılmışla edep getirdi. Şunun için ehtilep kanun desturda Adem bedindeki azalarını haksız iyanı kılışkıla boludagalıkı. Adem bedindeki hüceyre, tokulma, azalani ve

sevimlik radyo anlıkçılar. Yakşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushproqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: 된 마냥은 아이도
1: Сөйімдік тосыла, программымыз қайтып келдіқ. Біз бүгінгі программымызғымы әліқ қыды мұхаббәтлік күйлен орылаштырдық. Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік аятта әр кім чырайлық болғыны, яки келішкен болғыны үшін әмәс, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлігені де о мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмими сөйгісі болғыны үшін, вападарлықы, садақты болғыны үшін, yüksek mesuliyetçallığı boğun üçün söylenen muhabbet uzun kısa devam iteleyken. Bu muhabbet vakit kurtarmaydıken, kıskısı hiç kandak bir uğrunsuz sebep bilen özgürüp kalmaydıken. Her kandak bir muhabbet destek başlanğında, şünçilik kızgın bolsa, kiyin asla asla o muhabbet könüş karat meyanışı mümkün. Bu çağdımı burun kısgırlıkını, romantikliğini saklapmanganda, o muhabbet vakitinin ötüşü bilen, kişiki okşaşla yeni şiist duygularını ataklarlaydı. Alaydı hatır küllerde soğat tayarlaş, karşı tarafının tuğlağın küllerini tebrikleştim başka yine, kişikin muhabbetlik soğatla, meselen karşı tarafının en amrak nersi katarlıkla mı, muhabbet küyüsün koşudu. Barçı muhabbetlik günlüğe romantik, muhabbetlik hikayelerinin yer buluşunu ümit kılınız. Penemize muhabbetlik nakşılarımız devamlı kozurunlardı.

Radion ustozlar programımızın davamlaştırıvatımız. Biz fırsat sözüne turmuşumuzu nahayet köp işildimiz. Şunu olan birge, fırsatını çiğn tutuş hakkıda her bir dostlarımızga nasihat kılımız, ulan ündeyimiz. Emliyette fırsat diginimiz, şeylerinin mahiyetlik kımmetkiye paydalanış vakti digerlik. Endi kişilerinin kelgüsü istihbalının kandak buluşu, üsüp yetiliş devirde, muşu fırsatlarını çiğn tutup, onun ünlülük paydalanışına bağlıq. Elbette kişiler yaşlık devrini bir işin ötküzüp, mürekkep ictimai turmuş kaynımıdı çenikıdı. Çenik iş bir demlik bulmaydı. Hüddü metal otu tavlangandek tavlanıp, yaramsızları çıkıp gitip, yaramlık sap metal kağandek tarihi ceryanını baştan geçirdi. Onun başka yine turmuşta biz rekabet güdüş gelimiz. Bu rekabet yeni fırsatlarını yardıdı. Biz mana muş fırsatlarını çiğn tutuşunu bilişimiz gerek. Çünkü bugünkü fırsat ütüp geçse, ete yani yeni fırsatın buluşunu atay. Fırsatın kıymet vakti okşumaydı. Bazı fırsatlarının oranını toldurvağılı bozu mu, bazı fırsatlarının oranını mengü toldurvağılı bulmaydı. Fırsat Adem'ni aldırdıdı, çarçıdıdı. Fırsat yani Adem'ni çenik durdu. Ünüm geliştirdi. Fırsatsız baylık, baylıksız fırsat bulmaydı. Çünkü fırsatını Adem öz tırışçallık arkalık yardıdı. Şun aşka fırsatını yaratış mı maharet? Onundan paydalanış mı maharet? Turmuşların her bir demlerde fırsatını yaratışını bilin, hem onu çiğn tutuşunu bilin. Şunisi isinizde bolsun dostum. Fırsat tırışkallığa mensup. Hoş, ondakta nadir küylerimiz devamlı kozurunlarda.

Süngit Dostlar programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıkçılarımızın nispeten ortak bir temi işkerlikini hemimiz biliriz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalığa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet ki tayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlık ne, mena, hazırlığı eriştirdi.

Xinjiang gazeti xabari. Yaqında 2026 yillik rankı dünya boyunca birinci qatarda turduğan pallar tertibi elan qilindi. Xinjiangdagi oliy maktablardan jami 3 pan turi dünya boyunca oldingi 100 ning ichiga kirdi. Ular ayrim-ayrim holda Xinjiangda shuning to'qimachilik ilmi va qurilishi dünya boyunca 38-ci o'rinda. Shixanzida shuning yezdiklik ilmi dünya boyunca 76-dan 100-ci o'ringacha va yemaklik ilmi va qurilishi dünya boyunca 76-dan 100-ci o'ringacha. Bu yıllık rönkü dünya boyunca birinci Katar'da turduğun pəllər ətərtipi de Şincan'daki Ali Mektəblərinin işbatisi yaxşı bulup, 4 Ali Mektəblərinin 22 pəntürü tizimliki kirdi. Tizimliki kirgen pəllər umumi sandın qarğanda Şincan'da şu tizimliki kirgen 13 pən sanı bilen Şincan boyunca birinci orunda turgan. Şixanzda şu onun kəyindi bulup, 5 pən tizimliki kirgen. Tarımda şüsü və Şincan yezgilik taşüsünün 2-dün pəntürü tizimliki kirgen. İgilinişçe 2026 yıllık rankı dünya boyunca birinci Katar'da turduğun pallar 57 pannı katlağan bulup, tabi pann, sanat pannları, hayatlık ilmi, tibbi pann ve izdimai pannden ibaret 5 çoğun sahaya çetirledikken. Onun rətki turğuzuş obyekti dünyadaki 3000'dan artıq daşöni öz içi qalğan. En ahırda elan kılınan tizimlikdə 96 dövlət və rayondaki 2000'dan artıq Ali Mektəbinin 20 000'a yıqın pann noxtisi namayan kılınan.

Mesela kesellik alametler kayıt kayıt görülüp net cepte dağınlaşıdı. Adetki zukam özü çekilenedigan kesellik tevab olup, köpünce 7 gündün 10 gün içe özü giden yakşınlanıp getirdi. 8. sual. Okşaşla ziyade sezgürlük bulsun mu, nemi üçün bazılar pekat burun yallıklı peyda buludu? Yani bazılarından zıkkı kesilik uzuludu. Hatta bazılarından tirisige esverler çıkıdı. Ziyade sezgürlük bir kıl sistemelik kesellik. Fakat okşaş bulmağa şahıslardı ki nişallık aza okşaş bulmağa çıka, şipatisim okşaş bulmaydı. Bu irsiyet arka görünüşü, ziyade sezgürlük menbesi bilen uçuruş yolu, şahısının immunitet inkası alaylılığı katarlık, hem de tire şıllık perdus ıhtar katarlık amınları bilen münasebetlik buludu. Burun yolu bilen zıkkı dayam okşaş bir nefes yoludu ki okşaş bir kıl kesellik deyip süpertilip kalıdı. İkisinin koşulup mevcut bulup turuş nispetine ait yukarı. Dikkat kılışkı tekişlik şu ki, anafilaksiyelik burun yallığı bimarları eğer uzak müddet yaxşı kontrol kılınmasa, zıkkığı özgürük gitiş kaybı aşıdı. Köp sandaki ziyade sezgür ağırıqlarda köp aza ortak gırıptar buluş ehvalı mevcut. Ziyade sezgür burun yallığını davalaş bilen bile, yeni başka nişallık azalarından kesellik alametlerine dikkat kılıp, birleştirip davalaş gerek. 9. sual. Gül çınağı ziyade sezgürlüğünün aldığını iliş için doğrunu aldığını iyisi bulamdı. Doğrunu kaçanla başlayıp işlesi en muvafık buludu. Kesellik alametler yakışlanğanda doğrun derhal toxtası bulamdı. Doğru arkalık aldığını ilip işletişki buludu. Şu cayının gül çınağı pesleden bir iş yaptı burun, aldığını iliş karakterlik doğru işletişini başlayışını oyluş bir kışkı buludu. Gül çınağı mezgilgi kirgenlikin bütün ceryallık, ölçenlik doğru işletiş için duruş zörür. Burunga işletildiğin kent poslak hormoni, istaminge karşı doğrular ve levokotrein antagizomini doğruları katarlıklarının hemisini aldın iliş ve aldın davalaş işletişki buluduğallıkı, bu hıl davalaş usulunun gülçeğen besletki ziyade sezgürlük alametlerinin körnerlik inekildiğallıkı nurgun tekşiriş dokulatları da ilan kılıngan. Gülçeğen mezgili de kisellik alametleri yakşılangan ikin öz meyletçi doğru toktutuş teklifini vermeyimiz. Kilinkilik kesellik alametlerinin pes etiş bilen kısmen yallıqlanışını kontrol kılış oturuzda roşen vaxt perkı mevcut. Ziyade sezgür ağırlıklar doktorunun görsetmesi boyunca yeterlik miktarda ölçemlik bütün ceryallık doğru işletiş gerek. 10. sual. Ziyade sezgürlükke karşı doğrular doğruğu tayini bilişini keltürüp çıkıramdı. Burunga hormon pürküş semirip geçişini keltürüp çıkıramdı. Hazır ziyade sezgürlükke karıtılgan birinci septiki doğrular, meselen burunga işletildiğin hormon, burunga işletildiğin istaminga karşı doğrular, işçilediğin istaminga karşı doğrular ve levokotrein antagizomini doğruları hemisi de tayinişçallık mevcut emez. Doğru çıdamçallık mı asasen yok. Ağırıklarının doğru ünümünün yakşı emezlikini izkileşi, köpünce kisellik ahvalının iğirlik derecesi bile münasetlik buludu. Doğrunu tohtatkandın kiyen kisellik alametler kayıt körülüşü köpünce kisellik sebebidin. Yeni ziyade sezgürlük mənbəsinin dağımlıq aşkarlılışı bilə münasibətlik buludu. Bu mu, ziyade sezgürlük kesirliklerinin asaslıq ala edilir ki? Yeni, kesirliklerin yüzberişi ve tərəqi qilişi, ziyade sezgürlük mənbəsinin aşkarlılış əndizisi ve küşlüklük dərəcisi bilən zic münasibətlik. Bimarlar doğrunu qanç köp isə, bədənge ziyallıq maddılar şünç köp qobul qılınışıdın, ya ki hormonla anlısla qorqub, səmirib getişindən zirəydi. Əməliyyətdə bu mu bir xil xata qaraş? Hormonun əks təsiri köpüncə uzun müddət içiş, okul qılış qatarlıq bütün bədəngi doğru bir iş layihəsində görülüdü. Burunğu hormon pürküş, qısmən orunğu doğru işlətiş bulub, bütün bədənin biologiyalik paylanış dərəcəsi tövən. Bütün bədənin aylanışı qırdığan doğru miqdarı intayin az. Şuna, bütün bədəlik əks təsirdən asası cəhətdən ənsərəşdən orunu yox. Şunaqla, simizlikni kəltürüb çıxarmaydı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Börek.

0: Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қалышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışdınızmı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mü bir tamçı su.
2: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
3: Mən pakız su ambarından gəldim.
2: Güllükdə güllərni soğurman.
3: Jümekni çim etmepti. Men Evrez yoluğa iqip kettim.
2: Men çoğ deryalarga quyulup, bir bayan etizlanı suğardım.
3: Baskın su deryaga quyup berildi. Men sisip ketken kapqara siyah oqşap qaldım.
4: Su baylığını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Abdumbil qo'sh sug'urtlangandan keyin hodisa yuz bersa qandoq to'lash kerak? Oldi bilan bu haqdagi delo misolni anglab boqaylik. Wang Shaochangning Lin Shang ismli bir do'sti bo'lib, Guo Jingangning shopiri edi. Guo Jingang bir cho'ng korxonaning xo'jayini bo'lib, u o'zining Abdumbilni Hongyan transport shirkitining nomiga yo'laq qilib, yana motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi javobgarligi majburiy sug'urtasi va uchinchi taraf javobgarligi savdo sug'urtasi etib oldi. Ma'lum bir kuni Lin Shang Abdumbil haydab, Liu Pingping haydagan Abdumbilga soqilib ketib, qarshi tarafni yaralandirdi. Munosabatlik tarmoqlarining tekshirishi orqali Lin Shangning asosliq javobgarlikni ustiga oladiganligi, Liu Pingpingning qo'shimcha javobgarlikni ustiga oladiganligi bekitildi. Hodisadan keyin Liu Pingping xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, Lin Shang, Guo Jingang, Hongyan transport shirkati, sug'urta shirkatidan o'zining barliq iqtisodiy ziyonini to'lab berishini talab qildi. Undaqda qo'sh sug'urtlatgan avtomobilda qatnash hodisasi yuz bersa, zodi qandoq to'lash kerak? Bu delo misoli motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi paydo qilganda motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi javobgarligi majburiy sug'urtasi, uchinchi taraf javobgarligi savdo sug'urtasi va huquq chiqilish javobgarligini ustiga elish rad tartibi masalasiga chetiladi. Ixtilob qonun dasturida hodisa paydo qilgan avtomobil motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi javobgarligi majburiy sug'urtasi, uchinchi taraf javobgarligi savdo sug'urtasiga sug'urtlangan bo'lsa, qatnash hodisasi yuz bersa, avval majburiy sug'urtlanuvchi sug'urta shirkati to'laydiganligi, yetmagan qismini munosabatlik savdo sug'urtasi shirkati to'laydiganligi, oxirida yana yetmasa huquq chiqilguvchi o'zi to'laydiganligi belgilangan. Undaqda bu delo misolida sug'urta shirkatining to'limi yana yetmasa qolgan javobgarlarning huquq chiqilish javobgarligini qandoq ayirish kerak? Ixtilob qonun dasturida odam ishlatkuch o'rinining xodimlari xizmat vazifasini ijro qilish yuzasidan boshqalarga ziyon solgan bo'lsa, huquq chiqilish javobgarligini odam ishlatkuch o'rin ustiga oladiganligi belgilangan. Shunga bu qitimqi qatnash hodisasida Lin Shang Guo Jingangning shopiri Lin Shang xizmat vaqtida avtomobil haydab boshqalarga ziyon yetkazgan. Xo'jayin Guo Jingang buning uchun belgilik to'lam javobgarligini ustiga olishi kerak. Shunaqla Guo Jingang o'zining avtomobilni Hongyan shirkati nomiga yo'laq qilganlik uchun yo'lak avtomobil xatolik sababidan qatnash hodisasi paydo qilganda to'lam javobgarligini yo'lagichi bilan yo'languchi birlikda ustiga oladi. Mundaqcha aytganda to'lam javobgarligini yo'lagichi Guo Jingang bilan yo'languchi birlikda ustiga oladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1191 moddasida mundaq belgilangan. Odam ishlatkuchi o'rinining xodimlari xizmat vazifasini ijro qilish yuzasidan boshqalarga ziyon solgan bo'lsa, huquq chiqilish javobgarligini odam ishlatkuchi o'rin ustiga oladi. Odam ishlatkuchi o'rin huquq chiqilish javobgarligini ustiga olgandan keyin qasdanlik yoki zo'r savallik bor xodimlardan to'ltib olsa bo'ladi. Emgak kuchi evetish mezgilide evetilgen hizmetçi xadımla hizmet vazifesini icra kılış yüzsüdün başkılığa ziyan salgan bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıkını evetilgen emgek küçünü işlet küçü orun üstüge alıdı. Emgek küçü evet küçü orunda hatalık bolsa, münasip cevapkarlıkını üstüge alıdı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Desturi 1211. maddesi de mundaq belgilengen. Yo'lak shaklida yo'l transport tijorati bilan shug'ullangan motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi paydo qilib ziyon keltirgan bo'lsa, hodisaning javobgarligi shu motorli qatnash vositasida bo'lsa, yo'lagichi bilan yo'languchi birlikda chotma javobgarlikni ustiga oladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1213 moddasida mundaq belgilangan. Motorli qatnash vositasi qatnash hodisasiga uchrab ziyon kelib chiqqanda hodisaning javobgarligi shu motorli qatnash vositasida bo'lsa, avval motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasi bo'yicha sug'urtlangan sug'urtachi majburiy sug'urta javobgarlik cheki doirasida to'lam berdi. Yetmagan qismini motorli qatnash vositasini savdo sug'urtasi bo'yicha sug'urtlangan sug'urtachi sug'urta to'xtamidagi butun bo'yicha to'laydi. yanılı yetmişe, ya ki motorluk katnaş vasıtası soğudu suğurtısı boyunca suğurtlanmadan bolsa, hukuk çıkıl güç töleydi. Tepçi organları öl kalkıp, hemkarlaşıp, kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardım beriştiki cayla ara tosukunu bozup taşıldı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu hakta sözler verirdi.
1: Teptiş organları ölge halkı pemkarlaşıp kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yerden beriştiki caylar ara tosukunu bozup taşladı. Yakında muhbirlarının 4 bilgi nailik halk teptiş mehkimesinin ilgilişçe bu mehkime İli Kazak Abdunum Oblastik Halk Teptiş Mehkimesi, Tarbağatay Şöbe Mehkimesi, Abdunum Rayonluk Halk Teptiş Mehkimesi, Canşi Ölküsü, Güyşi, Şehirlik Halk Teptiş Mehkimesi bilen birleşip, ölge halkıgan kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş, yardım beriş hemkarlıkını kanat yaydırıp, dilo sebepte kıyınçılıkta kalgan, ziyankeştiki uçurgucunun emli kıyınçılıkını hal kılgan. 2023 yılı 10. ayda Dörbülcü Naisi ahalisi yan familik aildeki uşak işler sebebidin erinin zorluk belen uruşuğu uçurab, biliş hem özünün hacetidin çıkış iktidarını yokatkan idi. Dilo davası ahırlaşkandın kiyen yan familiknin atanısı, uni noposi turuşluk Cay Canşi ölküsünün Güyşi şehriye kaytırıp kilip, halidin haber aldı. Bu yıl 5. ayda teptiş organı çoğun sallıq məlumat, kanun, nazaretçiliki modelidin paydalanıp bunularını ilgilidi. Yan familiknin ata-anısı yaşınıp kalgan. Muqim kırım mənbəsi bulmuşqa, ailesi de iqtisadi qiyinçilik bar idi. Asaslıqı yan familiknin tövən turmuş kapalıdı və meyiplik yardan puluğu tayinib turmuş keçirgeşkə, onun kiyinki salamətliğini əsliki kəltürüş, davalaş xıracidini üstüge alalmağan idi. İşkicaydaki teptiş kadr sakçıları hemkarlış arkalık yan familiknin devlet kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardan beriştiki kanunda belgilengen şartka uygun keledigalıqını təşürüp inaqladı. Lekin yan familiknin azırkı turuşluq cayı bilen dilo başkuruş təvəlliki ayrım-ayrım işki ölke Abdunum rayonu bolğaşqa birla təvəllikdiki teptiş organının umumyüzlük, dəl cayda uzaq önümlük kutkuzuş yardan berişini işqa aşırışı təs edi. Cayılar ara məsuliyyidini ada qılış, tosuqını buzub taşlaş üçün işki caydiki 3 dərəcilik teptiş organı ölkü halqıqan kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardan beriş həm türkki xizmətini tez sürətli qozğıtıb, kutkuzuş yardan beriş layihəsini kengişib, ölkü halkıgan kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardan beriş, koşulgan təvəllikdə ictimai kutkuzuş yardan berişdən ibarət köpxil yar yürek buluş layihəsini bir tutaş planlab alğısıl citib, rayon halkıgan kutkuzuş yardan beriş xizmətinin əmilileşib, ünüm hasıl kılışını umumyüzlük alğısıl citdi. Dilo beceriş məzgilədə işki caydaki təptiş kadr saxçıları yan familiknin uyuyu verib nazarət qılıb, onun kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardan beriş iltimas materiallarını toplışığa həmkarlaşıb, kutkuzuş yardan beriş pulunun vaxtı da tarqıtılışığa türtkü boldu. Hazırqı qədər yan familik Şincandaki 3 dərəcilik təptiş organının 74 min yuan kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardan beriş pulu həm Güyşi şəhərlik Teptiş Məhkimisinin 25 min yuan kutkuzuş yardan beriş pulunu tapşırıb bilib, onun davalanış turmuş cəhətki intayın ciddi qiyinciliki həqiqi həlb oldu. Bir qətim kutkuzuş yardan beriş, uzaqçı qəmxorluq qılış, xizmət təlifini əməliləşdiriş üçün işki caydaki təptiş orqalları, Güyşi Şəhərlik Xəlaq İşləri İdarisi, Meyiblar Birləşməsi, Ayallar Birləşməsi, Davalınış Kapalıdı İdarisi, həm təvəllikdiki asası qatlam hökumətini birlikdə ziyarət qılıb, köpxil yar yüləh buluş tədbirlərini bir tutaş planlab alğısıl citib, kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardan berişini asas kılış, ictimai kutkuzuş yardan berişini toluqlama kılış, köpxil yar yüləh buluşunu maslaşdırışdək xizmət əndisini bərpa qıldı. Məhkimimiz Güyşi Şəhərlik Təptiş Məhkimisigə sicil izlab qaytı ziyarət kılışını havalı qılıb, kutkuzuş yardan beriş pulunu acırtıb beriş, işletiş, əm türlük kutkuzuş yardan beriş tədbirlərini əməliləşiş əhvalıqa hərəkət halıdı da əgişib, ziyankəşlikə uçurğucunun salamətlikinin əsliqi keliş, turmuş əhvalini hər vaxt ilgiləb, yar-yüləh buluş tədbirlərini ehtiyacı qarab tənşəb, kiyinki yar-yüləh buluş xizmətini sicil əməli işləb, тәптішлік мәсулиетімізді ада қылыш арқылық қанын үргізіште иллықлық еткізміз, деді Дөрбілжі Найлік тәптіш мәккемісі партия ғұрпысының шөжесі муавын баш тәптіш Джинлимен.

Balısının cigırını almıştırışka ciddi muhtaç bulganda, başkalarının cigırını setebilişke bulamdı. Aldı bilen bu vaxtki delo misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın hizmetlişi Yuepeng bilen xotini Luyen'nin oğlu Xiaohai kiçik vaxtıdıla eğir cigar kesilik gırıpta bulgan idi. Xiaohai'nı kutkuzuş üçün cigar köçülüşke doğru keletti. Bırak şunçu uzak kütüp mu maskeledigan cigar tapalmidi. Yöpün Erkot'un oğlunun kesel karıvdıda kesellik azabının cini tümüşkızı kilip kalgalıkını körüp tıtıldap getti. Bir kitim, Wang Xiaoqiang doktorhanıga Xiaohai'ni yokluğulu barganda, Yöpün Karangu bazarda şiki azaz seti alıgılı boludağalıkını anlıgalıkını. Oğlunun cinini saklap kiliş üçün bahas kınmet bolsumu seti vilişki erzidağalıkını. Şunu üçün tın tınlap baksı boludağan bulmaydağalıkını etti. Wang Xiaoqiang derhal hergiz onda kılmak, ciddiliş vatkalıkınızını bilemez. Bırak kanunda Adem bedindeki ezalarını elip setiş menni kılınıdı. Bu kıl kılmış kanunu kılap dedi. Wang Xiaoqiang'ın digini doğru mu? Yöpün oğulunun cinini kutuluruş için başkalarının ezasının situası bulamdı. Bununla bunda kanun çentisi verildi. Yöpün onda kılsı bulmaydı. Adem bedindeki ezalarını elip setiş kanundaki belgilimi kılap. Bunun karta çokum inik tonuştu buluşumuz şart. Adimilik izzeti noktasını alganda her bir tabi iginin bedini hürmetliniş gerek. Eğer Adem bedindeki ezalarını elip setiş menni kılınmısa, zor paydının kızık duruşu bilen insan tabiatidiki rezillik çeksiz zorayıp, Adem hayankeşliki zoravallık katarlık cinayı kılmışla edep getirdi. Şunu üçün ehtilep kanun desturda Adem bedindeki ezalarını haksız iyanı kılışkıla boludağalıkı. Adem bedindeki hücre, tokulma, ezalarını ve cesetini her kandak şekilde elip setiş menni kılındıgalıkı inik belgilengen. Adem bedindeki her kandak hücre, tokulma, eza, ceset Adem bedeninin mühim teşkili kısmı. Adem bedindeki özgürüşcan cisimini mu soğudu obyekti kılışkı bolmaydı. Bunun için şunu körüvelişki boludu ki, Adem bedindeki her kandak hücre, tokulma, ezalani ve cesetini elip setiş kanunu kılap. Onun üstüge elim setim herkete küşke iyemez. Şunun için, Yöp'ün oğulunun cinini kutulduruş için Karangu Bazarının Adem bedindeki ezalani setivalsı bolmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilep Kanun Destoru'nun 1007. maddesi de mundaq belgilengen. Adem bedenindeki hücre, tokulma, ezalarını ve cesetini her kandak şekilde elip setiş menni kılınıdı. Aldan kıtarmaktaki belgilimi kılap elim setim erkete küşke igip olmaydı. Eza köçürüş teknikisi bimarlığa bəxt ataklış bilen bir vaxtta Adem bedenindeki ezalar soğudusunun kar kesip zencirini peyda kıldı. Menfaatning qiziq turishi natijasida odam bedenidagi a'zolarni elib setish qilmishi cheklansimi to'xtab qolmadi. Moya jihatini olganda odam bedenidagi a'zolarni elib setish odam bedenidagi a'zolarni tovar o'rinda ko'rganlik. Odimilik izzatini zo'r chekda debsani qilganlik bo'lib, ijtimoiy axloq qarishiga xilof. Tabiiy igining hayotlik izzatini qo'llash uchun ixtilof qonun dasturining 1007-chi moddasida Adem bedindeki hücre, tokulma, ezalarını ve cesetini her kandak şekilde elip setişinin menni kılınını kalıqı. Belgilimi kılap elip setim herkidinin küşke iyi emesliki belgilengen. Bu madda devir terakiyatının ihtiyacı uygulayış bilen bir vaxtta, sot emeliyetinin ihtiyacı asasen, Ehtilep Kanun Destoru'nun adimilik izzetine ehmiyet bir dağalıkını gövdelendirdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muhariri ve kırıştırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul muhariri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Hem deyiktiğinle stansımızın başka programları da bolsun.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

Ügünüşünü bilgen Adem en vaktlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdini icdamı da alı ilgirli vatkan ve radyo alıcılar. Muşu vaktinle hayırlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, ben Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 27. günü Merkez İhtisaslıkla Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki ihtisaslıkla hizmetinin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk izcillaştırış gerek namlık sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizin tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. cevabi namlık sözünün bir kısmını anladığımız.

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan partiya merkezi komiteti nime üçin ixtisaslyklar güçlükli döwlet guruş gerek? İxtisaslyklar güçlükli döwlet diýen nime? İxtisaslyklar güçlükli döwletini kandaq guruş gerek diýen zor nazariýe we emniýet meselelerige çoňkur jogap berip, bir qatar ýeňi ideýa, ýeňi strategiýa, ýeňi tedbirlerini oturup goýdy. Birinci. Partiyanın ixtisaslar xizmetigi bolgan umumüzlük rahbarligini çıng turish kerek. Bu ixtisaslar xizmetini yaxshi ishlashning tüp kapaliti. Uzaq muddatlik uluq ishlarda ixtisaslar asosdir. Ixtisaslarni partiya boshqurish deganlik, partiya davlatni ixtisaslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'l qo'yishqa. Fan texnikada yuqori saviyada o'ziga tayinish özünü kudret tapturuşunu algı sılçıçkı rahbarlı kılıp, ixtisaslı hizmetini siyasi cihetini yitekleşini küçeytip, ixtisaslığa er tereplimi medet ve yardım berip, ixtisaslığını türlük çarı amalla bilen terbiyelep ve yetiştirip, ixtisaslığını baykaydıgan ötkör köz, ixtisaslığını kadirleydıgan samimiyet, ixtisaslığını işiltidigan cesaret, ixtisaslığını sığdurduğan ken korsaklık, ixtisaslarni toplaydigan yaxshi chora bilan partiya ichi sirtidagi, davlat ichi sirtidagi har qaysi tarafdagi munavvar ixtisoslarni partiya va xalqning ulug' kurishiga kuchab uyushtirib, ko'limi zo'r, qurilmasi muvofiq, sapasi yaxshi ixtisoslar qo'shonini tirishib qurib chiqish deganlikdir. Ikkinchi. İxtisaslanın tərəqiyyatını yetəkləşdi ki, strategiyelik orunda çıngdırış gerek. Bu, ixtisasla xizmetini yaxşı işləşdi ki, zor strategiya. İxtisasla yenilik yaratışdı ki, birinci baylıq. İxtisasla baylıqı, dövlətimizin kəskin xalqara rəqabəti ki, mühim küçü və roşan əvzəliki. Yenilik yaratış arqılıq türütkü buluş, mahiyyətdə, İxtisasla arqılıq türütkü buluş bulup, mevqani yeni terakiyat baskucu koyuş, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyat türütkü buluşta ixtisasla baylıqını içini en aldın korun koyup, strategiyelik ixtisasla küçünü zor küş bilen berpa kılıp, icadi terakiyatının ixtisasla asasını küçe puhtulaş şart. Üçüncü, dünya pen texnikasının aldıngı sepigi yüzülniş, ixtisatının asasi ceng meydanıgı yüzülniş, devletnin muyum ihtiyacıgı yüzülniş, xalıqnın hayati ve sağlamlıqı yüzülnişte çıntırış gerek. Bu, ixtisasla hizmetin yaxşı işleşinin nişani ve yönlişi. Ken alımla ve pen texnika hizmetçilerinin dünya pen texnika tərəqiyyatının umumi yüzünüşüge yıkındın əgişip, birinci qatardaki səviyyəni nişallap, dövlət tərəqiyyatının ciddi ihtiyacı və uzaq müddətlik ihtiyacıqı asasən yeni nəzriyyəni oturu qoyuşqa, yeni saha içişqa, yeni yol üstüdü izdinişki cürət qılıp, strategiyelik, aşkışlıq zor pen texnika nəticilərini köpləp yartıp, qaldın boğduğan aşkışlıq, yadroluk texnikalarda üzlüksüz böz şasıl kılıp, pen texnikinin kendiliki ve çoğunkırlıkı karab üzlüksüz yürüş kılıp, ilmi makalesini vatinimiz zımını gizip, pen texniki neticilerini sosyalistik zaman yuvlaştırışını emelge aşırış uluq işlerde kolunuşka medet ve ilham veriş şart. Törtinci, ixtisaslarını her tereplimi yetiştiriş ve yaxşı işiltişte çıntırış gerek. Bu, ixtisasla hizmetini yaxşı işleştiki noktuluk vazife. İxtisaslarını yetiştiriş işençini çıngıtıp, birinci qatarda turduğan pen texnika başlamçı ixtisaslıkları ve yenilik yaratış kollektiplerini barlıq keltürüp, xalqara rıqabet küçüge ige yaş pen texnika ixtisaslıkları zapas koşununu yetiştirip, ixtisaslarını yaxşı canlıq işiltip, yaş ixtisaslarını dadıl işiltip, yenilik yaratış hayati küçünü urgutup, ixtisaslarını nezer dairini kengeytip tallaş, ixtisaslarını xılmıxıl usulda işiltiş şart. 5.
ixtisoslar taraqqiyotiga doir tuzilma mexanizm islohotini chuqurlashtirishda chiqib turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning muhim kafolati. Ixtisoslarni yetishtirish, ishiltish, baholash va mulozamat qilish, madad berish, rag'batlantirish qatorliq jihatlardagi tuzilma mexanizm to'salg'ularini tugatib, to'tni asos qilib olish ahvolini tugatib, odam ishlatkuchi asosiy gavdiga huquq berib, ixtisoslarni tushakdan bo'shitib, davlatimizning tuzum afzalligini ixtisoslar afzalligi, pan texnika raqobati afzalligiga aylantirib, ixtisoslar

yükseliş ve karşı duruş hareketi. Islahat içiviçtin kiyinki partiyeni umumüzlük tertip yükseliş hareketi ve bir katar merkezlik terbiye faaliyetleri ve başkala. Yani mesela partimiz çirikleşkellerini katli cazalıdı. Cümleden yeni cungu kurulgan deslepki mezgilde Liu Qingshan, Jiang Zishan katarlarının delosunu bir taraf kıldı. Islahat içiviçtin kiyin partiye stili paklı kuruluşu ve çiriklik karşı duruş körüşünü baştın ahir gevdilik oranı koyup, çiriklik ve aynıp gitişinin aldığını iliş iktidarını üzlüksüz aşırış, çirikleşkellerini cazalaş ve çiriklikinin aldığını iliş sistemisini berpa kılış, mükemmelleştirişini otturu koydu ve başkala. Partiye 18. kurultuydun bu yan, partiyemiz mislisiz cesaret ve irade bilen partiyeni umumüzlük katlık idare kılıp, özü üstüde inkılap kılışka dair bir yürüyüş birikmemişini itip, partiyenin özünü saplaştırışı, özünü mükemmelleştirişi, özünü yenilişi, özünü yükseldirişi dair bir yürüyüş tüzüm kaydı sistemisini şekillendirdi. Biz yetkıl kılmış katarlık partiyenin obrazi ve inavitige eğir təsir yetküzüdüğü. Partiye bilen amminin kadırla bilen ammının münasibetliği eğir ziyan yetküzüdüğün gevdilik meselelerini közde tutup, katlık buluş asasi ritimini çıntırıp, nazaret kılış, intizamını icra kılış, cevapkarlıkını sürüştürüşünü küçeytip, halkılık asallıklarını çıntırttık. Bunun bilen partiye inkılap karakterlik tavılın iş davamı da tekimi küçeydi. Bulup mu partiyemiz keselini küçlük doğru bilen davalaydıgan, Kalay mıkançılıkını katlı kanun arkalık tüzeydiğen irade, sünekini kırıp zehir heydeydiğen, ezmetleç keskin işkılıdığen cesaret bilen, katli iğişmay yolvasını dumbağlap, çivinini palaklap, tülkünü oğulap, partiye, devlet, armiyenin işki kısmıda saklanavatkan iğir yuşurun hevplen tügetti. Dünyadaki şun çıkıp hakimiyet beşidiki partiyeler içi de Kançısı, çiriklikke partimizge okşaş muşundak ken kölemde zor salmak bilen katli boşaşmayı karşı duruşku cüret kılalıdı. Bazıla, garipnin köp partiye növet bilen hakimiyet yürgüzüş, şokuk ayrılıp turuş usulunu maktap, kökü kütürüp, partimizden pıçak besini özgü kartıp, çirigen göçünü şilip, ilvit eleydi kalıkı gışelmedi. Jongo Komünistik Partiyası'nın dadıllık bilen özü üstüde inkılap kılış emniyeti ulağa caranlık küçlük cevap verdi. Partimiz 100 yılını baştan keçirip şallık muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Partiye işçi sırtı dikile, devlet işçi sırtı dikilerinin nurgun terpleşigi erişti. Muşundak bolgansırı özü üstüde inkılap kılış royini tekimi cari kıldırışımız. Hergiz mu Alkış sadaları işçi de özümüzünü yoktup koymazlıkımız gerek. Mediye maktaşlardın izgip getmeslik, töhmetlerden korkup kalmaslık diyen eni şu. Bütün partiyedeki yoldaşla özü üstüde inkılap kılış royini mengü saklap, partiyeni umumüzlük katlık idare kılışını mengü dağımlaştırdığın siyasi anlıklıkını küçeytip, hergiz mu katlık buluş hem de caygı çüşüp oldu. Çekigi yitip bol diye deydiğen keyfiyatı bolmaslık gerek. Yakında kendi kendin tevşürüp bir taraf kılıngan çoğun çoğun değil oladığını karganda, partiye istili paklı kuruluşu ve çeriklik karşı duruş kürüşünü cezmen bir minut mu boşaştırmayı tutuş, ızcıl tutuş gerek. Merkezi komitetteki yoldaşla partiyenin her dercilik rehberi kadırları minisini sergek tutup, bütün partiyenin ideye, teşkil, stil, paklık cihetki ekvallarını obiktip, toğurtunup ve ilgilep, meseleki toğur karaydıgan cesaret ve piçakbesini özgü kartıdıgan anlıklık bilen partiyenin özlük inkılabını algı seldiş gerek. Ağırıp kalganda vaxtıda davalınış, doğru yiyişki tegişlik bolsa doğru yiyiş, operasiya kılışki tegişlik bolsa operasiya kılış gerek. Meyli kandak mesele bol işidin. Meyli kimdi mesele körülüşüden katli nezer, kol silişki tegişlik bolsa kol siliş.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yine okşaşlı yengeci mezmunları ile huzurunlağa yetip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasatçı Dostunla Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni kandak teytimlik mezmunlar oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, dekıtanla, devamlıq bizde bulsun.

Nazifa poyezdin tüşüp, taksidi ulturupla Yaşar'ın idarısını asala tapdı. Mundaq mı odlu kilişba mı? O idarı aldığı beripla, karış tarafdaki yolda birini saklavatkandak durgan Yaşar'ını görüp, çöçüp getdi. Hem tezla yol yaqısıdaki aynaklik mağazının içi kırı aldı. Taliye Yaşar onu kömügen idi. Kösümü bu soğukta maska, şelepe ve uzun paltola bilen turgan adamını damallıqı tonup getişimi natayın idi. Yaşar'ın Nazifa'nın bugünkü günde gelişten haberi yok bulup, ətiyenin beri ola ön didarda paranmış mı baxmağan idi. Mağazının aynaklı temidin Yaşar inak görünüp durattı. Nazifa turupla Gülsüman'ı yalqıp kaldı. Süyümlük adışı şu tapta onun yoşurunca bir erkişini közdüb, mökünüp durvatkallıqını köse neymelenimi dəhə? Ağu çaşları çarlaşkan, üstü beşi adetikçe, körümsüz erni közüğü, Nazifa'nın enki kiliştürüp bir şaplak siliştin yanmaydı. Nazifa ön didardın Yaşar'a özü yaxşı gördüğün bir muzikini yolladı. Yaşar telefon karab ködü boğay, o muzikini şu Allah dostlar çemberkeyi yollap koydu. Muziki üstüye, şundak, muzikinin tekisti yok. Ama senin şu muzikini anlığının da sürgen hıyalın, dəl şu muzikinin tekisti dur diyen gəp şunca tez çaplangan idi. Nazifa her kan çıkarıp mı onun çıraylıki ihbarını inek görenmedi. O mu maske takı bağın. Hem çapının yakısını kötür bağın boğuşka çıray ihbarısını perek etkili bulmaydı. Koca turgan aşu adetikçe er, tört yıldın beri onun hıyaldan bir kümün yeri bulmağın idi. Çıray kaddı kamette, Yaşar onundan hiyelili yaş Mansur'un kulağa su koyup yeremeydi. Bilim seviye, içtimai orun cihetledi mi Mansur'un onundan kiliş küçülüğü yok. Nazifa, o erinin nemisi bilen özünün şüncilik mabdun kılvağalıqını düşünmeydi. O özünün burundan erlik buruk küçülük, sözmen, köyen bilgenleri köp, çoğun yaştaki erlaya heves kıldığalıqını biletti. Yaşar, raz şundaq Nazifa kiçikidin arzu kıpkayan karakterdeki ermu, ya ki Nazifa onu öz hıyalda şundaq yasap çıkıp aldı mı, bunu özümü düşünmeydi. İşkılıp onun da Yaşar'a nispeten vazgeçküsüz bir mabdurluk bağıydı. Yaşar bilen tandimetlik beri gelip onun bilen körüştü. İşkisi soğuktu birden gepleşip durgan denkin, tonlap getti boğay, çettiki bir tortxanığı kırıp getişti. Tortxanımı bütünlüğü aynaktan boğalıqtın, o ulanın koç tarafdaki bir orunga gelip oltırganlıqını enek gördü. Yaşar'ın oltırgan haldıdın, onu köremekti. Şun o hatırcan halda mağazından çıkıp, tortxanığı kırdı da Pukay'dan özüge sık bir istakan meyve şerbeti ilip, odul ola oltırgan üstelinin yeniği gelip, Yaşar'a dönmesini kırıp oltırdı. Umu, eşi bir yege bağın adetkili ayal bulğaşka, onun bu herkete eşkimnin, hatta Yaşar'ın odildeki onu körüp durgan ağıynısının mu, dek kıtını tatmağan idi. Körüp kaldı digen halatımı, tasadı beylikke örüp, çünüşkü bolatdı. Ardın xeyli vaqt ötken bolsumu, ola gəp söz qılışmay aldıdigi içimlikni içip jim oltırışatdı. Ahri Yaşar'nın avası anlandı. Telefon qımaydıqı o qoyla. Sajidan ağıl ketipdi. Gülşen çö. Gülşen bardıgan ya muqum boğan denken, özü bardıgan boğan. Muhtar uçur qıptı. Deyişken ya äpləşmügidek, başqa yana deyişip etipdi. Eligici muqum bolam ekin. Azaldın meki-meki iş kıldığan lıntas mı koyu? Nazifa sık meyve şerbetinin otluğaj ıhtiyarsız külüp koydu. Onun ağızdan daimla tepekör durdanları tükülüp durmaydıken. Şunda kılıp, Gülşen bilen toy kıldığının mokum buldu mu? Dedi ağaynısı. Teğe mokum emez. Boşunda kıldığalıqını bilettim. Gülşen'nin nere yarmaydı sana? Ağı ayış durbağın jin konçoğundu nın yakşı. Qeyrip kaldıq, yaş küçüşlük işkılaylı əmdi. Uyundik ilanın mu Gülşen'ni əpəyüsü bakken, bugün amal kılıp Gülşen bilen işin mokumlu vətti. Yaşar ündümedi. Nazifa'nın onun özüge karta bira inkasını şu tapının özde bilip bakısı ba idi. Nazifa onun yakınlı beri yazgan nəçibacı şiirini aq-aqıdın əvətti. Nemlən okup kettin baş çökürüp, dedi ağaynısı. Öndidardaki bir mabetnin şiiri,
деди Яшар чакчак аралаш. Кепкисеп койсаң, аламат кеп кып берген касапат бу. Онунга күйүп жүрмөгөн сен, а? Якай, апсус ирба да? Ха, ирба хотунун кепин куюп, нах кеп келейли. Гүлшеннин кеп кылып аткандала баринин телефону сайрылды. Агынысы телефону илеп сөзлөшкөндөн кийин, ишкиси орун мукум болду дейишип, орундан козголушту. Яшар оныңдын гейриш арлыкты меңип өтүп кетти. Насифанын демигига күппүдө тамаки хиди урулду. О, Яшарнын аркасынан кармастан көздөрүн чиң жумду. Онунга көз иши менен ачык күлкө таңны даврап келди. О, минут ойламайла телефонду чыгарып, юрту кайтадыган поез билдини сүрүштү кылышка башылды. Бу жерде унун исими жок. Шундайла 1 минут артык тургузумы жок эле. Сыртта караңгы түшкөн болуп, Үрүмчүнүн муз каткан көчөлөрү унунга техими согук, техими мехирсиз билинип атты. Башка катнашлар токтоп кеткен, факат 2-2.5 сааттан кийин маңдаган кечелик поездин билдири бар эле. Насифа телефонду билетин заказ кылып аткандан кийин деризин сыртка карады. Лапылдап түшүп аткан кар ушкулларынын торт ханды куйулуп аткан муңлук накшынын алдыдаки техи ысыгы кетмеген мейви шарбытынын унун менен эч кандай иши калмаган эле. О, алдырап сыртка чыкты да такси тосту.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımız davamlaşıb atıdı. Psixologlar istiqbalı ən parlaq ayol deyib, 8 türlük ayollarını göstərib çıxıbdı. Bəlkəm radio anlıqıcı dostlar, radio aldıda oltırgan xanım qızlar bunu qınaydı diqqət qılıb atıdı. Mən bu şu 8 türlük ayollar zadı qaysıladı sizləgi bir-birləb sözləb birək. Birincisi, özüge işindiğe ayollar. İkincisi, iş beceriş iktidarı ve önümü intayını yokur ayollar. Üçüncisi, hazır kıtırmışığı kanaat his kılılgan ama toxtumay tırışılgan ayollar. Törtüncisi, övünüştün xulası çıkırdığı ayollar. Beşincisi, maliye nişanı inik ayollar. Altıncisi, yüzünü kayırıp koyup nam abroyu kovlaşmaydıgan addi saddı ayollar. Yettincisi, fırsatını çiğ tutalaydığı ayollar. 8-si cepağı çıdaylığı ayollar. Demek, bilimlik, ahlaklık, iş beceriş iktidarı yakşı, tırışcan, latapetlik ayolunu hemimiz yakşı görürüz. Ayollar cepakeş, ama söyümlük, hem kımmetlik, mesuliyetin ilgisi. Onda olsa, en şu güzel hanım kızlarımızın huzuruna yakınlık güydüm birine takdim kılaylı. Şundakla, ulanın konulunu söyündüreyli. Hani, küylerimiz gibi merhamet.

Radio dostlar, şundaq deb ayta alaymız ki, hayatlık musabisi intayin güzel bir musabi. Turmuş güzellikni talep qılıd. Güzellik talpınıd. Biz kişiler güzellikni yaratquchi ve güzellikni söyguchi. Kişilerin güzelliki bilen tabiatın güzelliki özra toluqlaş xususiyetigiga. Güzellik bir xil süyüş, sevinish, qiziqish ve sehri kuchdur. Kişiler otursudaki mehr-muhabbet, güzellikki intiliş ve söyünüş küçüden ibaret. Güzellik terbiyeliniş arkalık üsüp yitilidigan ahlaki sapa ve turmuş musabısı da acir emgek arkalık varlık yedigan bilim, manevi küç. Biz etrafımızdaki güzel kişiler bilen güzellikki eriş üçün tırşıvatkan kişilerini tatkik kısakla bu noktunu düşünelimiz. Elbette güzellikke hemimiz intilimiz. Bulup mu hanım kızlar tekimi şundak. Güzelliknin iki kıl amilini, yani taşkı güzellik ve iki güzelliktin ibaret muşu iki kıl amilini özücük aladığallıkını hemimiz bilimiz. Endi muşu iki terepine ten eyip veriş bizden kabiliyetimiz gibi bağlıq. Güzel bulaydıysanız her vakit kalbiniz güzel bolsun. Güzel küylerimiz güzellikini söygüçüler üçün.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

degen nerseden egiz aşkılı bolmaydı. Hem yerni azap oqibat ve paskinçilik baskan depdi. Ha, yelki xattiki geple, oyladı Scarlett. Onun demekçi boğalları şundaq gapmıdı? Men bu geplege işenmeymen, dedi Mervetir hanım cahillik bilen. Siz onun məqsini xata düşünü algan. Men Ashley'ni mengü xata düşenmeymen. Onun levleri titirip gitmesin o, özünü besip durup cevap verdi. Onu toluq düşünemen. Onun digerleri Kapitan Butler'nin digerleri bilen oxşaş. Oxşumaydığını, o bu geplen onun da kopallıq bilen demigen. Numus kılın Melania. Tep tatmay Ashley'dek Ali Canap Adem'ni Kapitan Butler'dek bir lükçek bilen bir oran koyu vat siz. Belkim siz mi bizden işlerimizin bir tiyinge erzmeydi o dep karaydıgan siz? Men özümden kandak oylaydıgalıqımını bilmeymen. Melania bu gepni sel deli guldu dedi. Açıkımı asta asta yangan. Gepni oylamay kıp koygunuğa sel temtirep kalgan idi. Men Ashley'e oxşaş işlerimiz üçün kurban buluşkuma razımen. Minin demekçi boğunun bu işini erle oylap, erleli kıp ötüp kessun. Kandaklı bolsun, ola bizden inç koylaydı. Men bundak gepni zadılı anlap bakmap diken men. Dedi Mervetir hanım, mensitmigen talep buzda. Tohta, Peter tağa, bizden oyunun aldıdan ötüp kettin. Peter tağa, gepten şaş bilen bulup getip, Mervetir'nin uyunun aldıdan ötüp ketkerlikini sezmey kalgan idi. Şunun bilen, o paytonni kaynige yandırıp, onun işkinin aldıdı tohtattı. Mervetir hanım, paytondan çüşüp kaldı. Sıla çokun pışayman kılı sıla, dedi o. Peter tağa atkı bir kamçı selvedi, at yeni yürüp ketti. Sıla şıkkınla, Peter patını aşında kalatkı çüşürüp koyunla üçün numus kılışınla kerek. Dep toğlu deyim Mervetir ulanın keyniden yine. Men kılçımı bir aram bulmadım, dedi Peter pat hayran bulu atkandı. Çünkü o bunun da mı yengil ciddiyicilikleri uçursa, hoşidan kit etti. Melania, süyümlüküm, sen bana vaxtıda yardan verdin. Rastım ne desem, birerisi dolliyini besipçüsü hoşal bulup gitmen. O ne mi degen zomiger? Sana bu cüret nedin geldi? Ama sen Ashley'nin geplarını onunla demesen bol attı. O rast dursa, Melania hem de boş yığlaşkı başladı. Onun üstüge, Ashley'nin şundak oyluğunu üçün men numus kımaymen. O uruş kılışımızda hata deydu. Ama uruşkı razılık bilen katnışıdı. Hatta özünü kurban kılışkımı tayyar. Hata şikayetini bilip durup, hiç bombağandaki yeni uruşkı katnış üçün kançılık cesaret gerek bilem sile. Vay vay Melania han kız, ününüzü besin, dedi Peter tağa etini tesiltip. Haqla, keyninizden gep kılıdı, jığınızını öyge berip jığlan. Scarlett zovan sürmey olturattı. Melania, hud özge teselli izdigendek, kolunu Scarlett'nin kolu üstüge koydu. Ama Scarlett onun kolunu çıngırak tutup mu koymadı? O Ashley'nin hatlarını körgen çağlarda onun özünü yaxşı kördüğalıqı ispat tepiş, özünü işendirişini oylıqan idi. Melania bolsa o hatlardaki o geplerge başkaca düşendiriş beri vatattı. Scarlett o hatlardan Melania degendek mənini bilelmegen idi. Bu yeniliq onu hayran kaldırdı. Ashley'e oxşaş, kamaletki yetken adamı, Red Butler'e oxşaş, aşındak müttehem bilen oxşaş pikirde bulu dikine. İşkelesi uruşunun maitini körüp yitipdi. Ama Ashley onun üçün özünü kurban kılışını halaydı, Butler bolsa halamaydı. Meninçe, Red Butler'nin toğır tek kılıdı. Scarlett, birden hiyalıdın toxtap, özünün Ashley'i xata baha beri vatkanıdın korkup kaldı. O işkisi adamlar rencidigan bir işini oxşaş görüp yetken. Red Butler bolsa, o işini dadıl turup kemsteligen, hem aşkarı sözləb, xaqının gazibini qozgı yalıgan. Ashley bolsa, onda qılışkı cüret kılalmağan. 13. Bab. Madde doktor Mervetir hanımının küşkürtişi bilen keskin hareket kullanıp, gezdiki bir parça xat yazdı. Xatta Butler'nin ismi bulmusumu, mezmunudun şununla karatkallıqı inik edi. Muharir bu xatının dramatik xüsusiyetki igi xat işgeligini görüp, gezdinin işkinci betigi bastı. Bu xatının uyergi besilişi Adem'ni hayran kaldırdıgan iş edi.
Çünkü birinci

Sizga deyman. Nurgun işlani başkalar kılıvatkalıqı üçün sizmi kılıvatsız. Eş kandaq zeyin yok başka nurgun işlamı ba. Ama siz oxşa sebep bilen onu kınmaysız. Cik işladın mänisiz boğaşka bezar mən. Siz mi anlıgan bolsanız kerek, mən toy kılmağan elik kızın işini asaq, o bu işinin partilişiği sebep boğan en ahırk amıl bulup kaldı. Mən yemiş üçün ondaq əkmaqını ağı dəkmən. Məlum bir tasadibi hadisi tüpəlidən, onu karangı çüştün ilgiri üyge əkilip koyalmağını müşçün mü? Onun o zoravan aksının mən nişanı tək güzel aydıgan əkvalda durup, meni itip taşlaşığı yol koyumam mı? Əgər mən yokur təbiqiği mənsub adam boğan bolsam, onun meni itip taşlaşığı yol koysam bulatdı. O çağda Butler ailesinin yüzgü çüşkən dağ şunun bilen yoyulup getetdi. Likin mən yaşım gerek de. Muşundaq yaşım gerek. Muşundaq yaşsam rahat yaşayman. Mən pat pat inimni oylap qalıman. O Charleston'da mukaddes kalıp adılarının arası

Hörmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutusu ulanmışsa derhal köpçülükü yola birimiz.
1: Bu riyasetçi doğru değil. Her günü tün yerimi kaçı telefon oynayımız. Şuna çokum, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
2: Keşke kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gidip deme azrak inzin içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanığa bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulanma kaldım.
3: Karısına kütünüş sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
1: Bir aram bolsam doktoru görünmen, hem de her kız mı karısı kışkırmaymen.
4: Tünümeymen, uxlaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakşı kütün işken.
5: Ben Norgun işçi hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı atı ben. İşini ben ki kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılanın desmayısı.
6: İşçiler beni çolgandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
5: Benim bir vakit görüntüsü üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakit görüntüsü mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
7: Siz... Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layık katlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
2: Yeme içme isini uktatkan atanınca, muşundak cevap kaytıram sen?
3: Adem'i sendek döt olam dey.
1: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
4: Başka cahitki mekteplerge imtihan beme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
2: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
1: Ben bu olay yakışık öğüdek yaşaçık tırışı vardı mı?
8: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulaksıyılıp anlap, onlara işinişi ilham medep berişi gerek.